Seveliyorum, seveliyorum. Bahane bulamıyorum, bulamıyorum. Kendimi kandırıyorum aslında.

sevemiyorum. Bahane bulamıyorum, bulamıyorum. Kendimi kandırıyorum aslında.

sevemiyorum. Bahane bulamıyorum, bulamıyorum. Kendimi kandırıyorum. Aslında ben senle yaradanı sevdim. Bir daha sevemiyorum, sevemiyorum. Bahane bulamıyorum, bulamıyorum.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk. Devlet Denetleme Kurulumuzu da görevlendirdik, dedi. Ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır. Dün neysek bugün de oyuz. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz, dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir, dedi. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bu kararlılık ortaya koymaları lazım, dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir, sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Kuvvetli rüzgarın Çanakkale'yi etkisi altına alması bekleniyor. Bugün çok sayıda feribot seferi iptal edildi. Sakarya'da da etkili olan aşırı yağışların ardından bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek, dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran ise şartlarını ilettiği ABD'den hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğunu belirtti. Riyad yönetimi, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyrü sefer serbestisinin korunması çağrısı da yaptı. Avrupa Birliği Enerji Bakanları yaklaşan kış öncesinde dönem başkanı İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya geldi. Toplantı öncesi AB Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Dan Jorgensen, Avrupa'nın aynı miktarda petrol ve gaz için bu yıl 100 milyar avrodan fazla ek ödeme yaptığını açıkladı. Gazze'de ateşkesin gölgesinde soykırım sürüyor. Son olarak Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında 8 Filistinli daha katledildi. Katil İsrail unsurları ateşkesi 5100

147 kez ihlal etti. İsrail zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İsrail işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı, hasatlarını çaldı. Haberleri sunduk.

Haftanın ortasından, çarşamba sabahından gününüz aydın olsun diye selamlıyoruz. Sabahın namesi İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınla başladı. Yayınımız başladı ve saatler onu gösterinceye dek birlikte olacağımız sabahın namesini bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Serdar Çıplak ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Merhabamıza karşılık bekleriz. Karşılığınız elbette istekler olacaktır. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, tekrar ediyorum. 0552 040 66 44. Buraya mesajlarınızı, programımıza ilişkin görüşlerinizi ve elbette isteklerinizi yazabilirsiniz. Facebook'tan TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabileceğinizi de özellikle belirtmiş olalım. 7.30 civarı sizlerin istekleriyle devam edeceğiz ama o zamana değin yapımcımızın seçtiği şarkılar olacak elbette. Gönüllerinize göre olacağını da biliyoruz. İlk şarkımızı hemen dinlemeye başlayalım. Efendim, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Kürdi İliç Asker eserini Ayşe Ekiz seslendiriyor. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir.

Bitmez, tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna. Furkan Yavuz'u dinledik. Güftesi Selim Arı'ya, bestesi Selahattin İçli'ye ait bu Kürdili Cazkar şarkıyla. Kürdili Cazkar'la başladık, öyle devam edelim. Ve güftesi Berran Yalçın'a, bestesi Ziya Taşkent'e ait şarkıyı Kemal Caner'den dinleyelim. Yıllardır içimde sakladım seni.

Gül yüzünde güller solsa ağlarım, Erol Sayan'ın Kürdili Cazkar şarkısını Belgin Gök seslendirdi. Aynı makamda bir başka eserle İhsan Güvenç mikrofona geliyor. Bahri Bulut, İsmet Kesen'in dizeleriyle bestelemiş. Sevda benim içimde sessiz bir şarkı.

Ben unutsam, şarkılar unutmaz, söyler seni Hasan Esen'in, Yalçın Benlican'ın dizeleriyle bestelediği Kürdi İlyas Asker şarkısını Nazlı Kanaat seslendirdi. Aynı makamda bir Alaaddin Yavaşça şarkısıyla da mikrofona Yahya Geylan geliyor. Sözler Münir Müeyyed Berkman'a ait. Mavi gök, mavi deniz, hep sevginle gezeriz. Neşede biz, aşkta biz, ne güzel şey yaşamak.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: Ve istekler başlıyor. Facebook'tan ulaşabileceğinizi hatırlatalım. WhatsApp mesaj hattımızı da verelim bir kez daha. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımızın numarası. Ve işte bu yollarla ulaşan dinleyicilerimizden Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu gününde ilk isteklisi oluyor. Sevgili eşi Nuran Öksüzoğlu için çalmamızı istemiş. İstediği Zeki Müren şarkısını. Ahmet Uzal da İzmir Buca'dan selamlar, saygılar yolluyor. Eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunum Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude Nur ve TRT Name dinleyen herkese ortak ediyor. Savaş Özat'a İzmir'den tüm Name dinleyicileri için istekte bulunmuş. Hamise Aracı İzmir Ürkmez'den günaydın tüm dinleyenlere ve program ekibine selam olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlamış. Canan Çelik yeni bir isim İzmir Seferihisar'dan iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Belgin Erol Gündoğdu'ya kulak veriyoruz. Zeki Müren'in bu uşak şarkısıyla. Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir.

Acaba şen misin, kederin var mı? Bimen Şen'in Orhan Seyfi Orhan'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını Melihat Gülses'ten dinledik. Jale Özen, Özdere'den sevgiler yollamış. Çok teşekkür ediyoruz. Dostlarına armağan etmiş bu şarkıyı. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlıyor. Yomru Özil Mahallesi sakinleri için bir eser istiyor. Abdo Orcin, Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar, selamlar, sevgiler demiş. Ekibimize, tüm dostlara sevdiklerine armağan etmiş. Sıradaki eseri, sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Ali Yöntem Bucak'tan hayırlı sabahlar diliyor. Ve eşi Havva Nur Hanım, Hatice Okur, Yıldız Erzi, Zafer Özkara, Fatma Açan için istiyor. Zeki Özceylan, Merzifon'dan ulaşmış. Eşi Süheyla Hanım, arkadaşları Enver ve Mualla Saharoğlu'na armağan etmiş. Sizlerin de ömrüne bereket, çok teşekkürler. Durak Çağatay da Erzurum'dan selamlar yollamış. Sizi de ortak ettik bu güzel esere. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Ankara'dan Sumru Ay, Name dostlarına armağan ediyorum diyor. Necmettin Yıldırım'ın sesiyle Necdet Tokatlıoğlu'nun Acem Kürdi şarkısını dinliyoruz. Güfte Ali Tekin Türe imzalı. Farz et.

Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Mehsem Özşimşir'i dinledik. Muzaffer İlkar'ın Şemsi Belli'nin dizeleriyle bestelediği bu Hicaz makamındaki şarkıyla. Mehmet Gücü Yener istemişti vatanını bayrağını yücelten dürüstlüğü.

Paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülse Facan, Bolat Musa Özçelik, Özcan Afacan ve aileleriyle tüm dinleyicilerimizi ortak etmiş. Ekrem Mert Altınordu'dan aynı şarkıya istekte bulunmuş TRT Nami dinleyicileri için. İsmail Özmen İstanbul'dan selamlıyor. Taceddin Kulakbolu Mengen'den günaydın diyor. Durmuş Arıkan Tire'den ulaşmış. Sabahınız hayırlı, gününüz sağlıklı, mutlu geçsin. TRT Nami yapım yayın ekibi İzmir Tire'den saygı selam diyor. Teşekkür ediyoruz. Yeni de bir isim, yeni isimler aramıza hoş geldiniz diyelim sizlere. Ve sıradaki esere geçelim. Efendim, bu arada eksik kaldı. Evet, ekranımın altında kalmış. Şimdi görüyorum. Durmuş Arıkan, Demirköy'de görevli oğlum Berkan'a, gelinim Yaren'e, ana sınıfına giden biricik torunum Karen'e armağan ediyorum diyor. Armağandır dedik. Ve efendim, Seniha Cengiz Han'ın isteği var sırada. Samsun'dan mutlu sabahlar dilemiş. Eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, name dostları, ekibimiz ve ayrıca bana da armağan ediyor. Çok teşekkürler, sağolunuz. Umut Akbuyrek seslendirecek Ahmet Mithat Güpgüpoğlu'nun Hicazkar şarkısını. Lezzet almış, geçmiyor sevdayı dildardan gönül.

Çok şey istemiyorum, sevgiyle gül yeter dedi Mediha Şensancakoğlu kendisine ait Nihavend şarkısıyla. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır istemişti. Onun sesiyle bir şarkıya ortak olmak. Eşi Gülşen Hanım ve evlatları Onur ve Emre Bakır'a, ekibimize, herkese armağan etmiş. Erol Çelik Kara Elmas Yarı Zonguldak'tan selamlar diyor. Efendim en güzel eserler TRTname dostlarına gelsin isteğinde bulunmuş. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış. Efendim programda emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRTname radyo dostlarıma, bugün doğum günleri olan Gül Uysal Dinçer Hanım'la, Galip Sokullu ve Emin Çelik Kolbeylere armağan ediyorum diyor. Efendim doğum günü olanları kutlayalım. TRT İstanbul Radyosu'nun solistlerindendi Galip Sokullu. Aslında sanatçının emeklisi olmaz. Sevgilerimizi, selamlarımızı bu vesileyle, sağlık dileklerimizi de iletmiş olalım kendisine. İhsan Demircioğlu name dostlarına günaydın diyor. Ankara Yeni Mahalle'den sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyor. İşleriniz rast gitsin. Tüm şarkıları bu programda değerli emekleri geçenlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Halil Ergin Safranbolu'dan TRTname radyo dostları için istekte bulunmuş. İsteğinizi yerine getiriyoruz. Getirdik. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Mustafa Kına, bir tarafta hüzün, bir tarafta tutku dolu bir aşk. Beden yaşlanır, hücreler pes eder. Aşk ve doyum bitmez. Zamanın ve yaşlanmanın ötesine geçen derin bir tutkuyu ortaya çıkarırken, sitem dolu sözler düğümlenir boğaza, hayat biter ama doyum olmaz sevmeye, sevilmeye diyor. Efendim Kayseri'den selamlar yolluyor. Şube müdürleri Harun Oğuz, mesai arkadaşları Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün ve radyo başındaki tüm dostlarına armağan ediyor istediği şarkıyı. Efendim birlikte dinleyelim Ayşe Tunalı'nın sesiyle bu şarkıyı. Kimin bestesiydi? Zekai Tunca bestesi, Güfte Yalçın Benlican'a ait, makam Segah. Yıllar yağdı saçlarıma, mevsimleri sayamadım.

0: Düşen sarı yapraklara, yağan deli yağmurlara, hırçın esen rüzgarlara seni sordum yok dediler. Alp Arslan seslendirdi Erol Bingöl'ün bu muhayyer Kürdi şarkısını. Sözler Muhammed Yılman'a aitti. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den selamlamış hayırlı sabahlar dilekleriyle. Gününüz aydın olsun diyor, kolaylıklar diliyor ve bu şarkıyı TRT Name'nin takipçileri için istiyor. İsteği yerine böylece geliyor.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikametinde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmakta. Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 34 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Çorum-Merzifon yolunun 57. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yol durumu.
0: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da armağan edelim. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan'ın isteği var sırada. Efendim radyo dostları için istiyor Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, kızı Meltem ve Ali Yöntem, Feyze Akşen, Şehri İstanbul Musiki Korosu üyeleri, ekibimiz ve name dostlarıyla Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Hanım'ı da ortak etmişler. Sizler

İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Esma Başbuğ'a kulak veriyoruz. Rıdvan Tandoğan'ın bu Rast şarkısıyla. Eserken sahilde güzel bir meltem eriyor şu gönlüm bil ki kederden.

0: hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ülkemiz genelinde

0: mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli 21, Afyonkarahisar 19, İzmir 26, Muğla 24, Uşak ve Isparta 21, Adana 30, Antalya 29, Hatay 28, Ankara ve Nevşehir 19, Konya 20, Eskişehir ve Bolu 18, Düzce 21, Sinop 22, Zonguldak 20, Amasya 19, Rize 23, Samsun 21, Trabzon 22, Erzurum 19, Kars ve Van 20, Malatya 25, Diyarbakır ve Şanlıurfa 29, Gaziantep 28, Siirt 27 derece.
1: Hava durumu. Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
0: Ve efendim isteklerle sürüyor birlikteliğimiz. Emel Sayın'dan dinleyeceğimiz bir Bilge Özgen şarkısı var sırada. Güfte İlter Yeşilay imzalı. Yağmurlu Tokat Niksar Çamişi Yaylası'ndan demiş Süleyman Altuner. Efendim hem ekibimize hem Name dostlarına hem Niksarlı dostlarına, Adanalı hemşehrilerine selamlar saygılar yollamış. Teşekkür ediyoruz. Muharrem Yorulmaz kolay gelsin, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, sefa bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler yollarken ekibimize ve tüm dostlara armağan ediyor sıradaki eseri. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu da Ordu'dan günaydın demiş. TRT Name dinleyen herkese ortak etmiş. Mehmet Altan, efendim TRT Name ailesi ve dinleyenleri kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Sizi de ortak ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz dediler. Zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun. Bana seninle geçen günlerim yeter.

Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın bin bir namedir dudaklarımda. Yahya Geylan seslendirdi Hüseyin Soysal'ın Özdemir Kiper'in dizeleriyle bestelediği bu Nihavend şarkısını. Gaziantep'ten Ali Özyener, Dilara Acıburç Göksu, İbrahim Halil Zengin, Mehmet Yağcı ve tüm koro arkadaşlarıyla name dostları için istemişti. Fethiye'den Bayram Gökçen torunlarını Zeynep Eren Kerem ve Mete Hanı ortak ediyor. İbrahim Kaçar hoş geldiniz demiş. Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden selamlar yollamış. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Sizi de ortak ettik bu şarkıya. Saatler 8.32'yi gösterdi bile. Zaman hızla akıyor. Mustafa Ayla Aydemir çifti Ordu Fatsa'dan ulaşmışlar. Radyo dostlarını saymışlar. Özellikle hanım dinleyicilerimizi Suna Koçak'la birlikte. Zeki Günburdur Esenevler'den selamlar, sevgiler yollamış. Efendim sizin nezdinizde, ekibinize, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma, tüm name dostlarına, herkese armağan ediyorum diyorlar. Sıradaki esere ortak oluyorlar. Asıl istek sahibimiz ise Polat Polat. Bolu'dan mutlu sabahlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Yayın ekibi ve Hayati Karademir'e armağan ediyorum. Emeği geçenlere, TRT İstanbul Radyosu'nun güzide çalışanlarına teşekkür ediyorum diyor. Sağolunuz. Ali Osman Akkuş'un sesiyle dinliyoruz. Güfte Şakir Susuz, Beste Hüseyin Soysal, Makam Muhayyer. Bu nasıl ilkbahar, bu nasıl kıştı?

Aşkla dolsun yıllarımız, sarsam seni

0: sanki benim canımsın, sarsam seni gün duvarla.
1: Gül Dudaklım, Yıldırım Gürses'in kendisine ait Muhayyer Kürdi şarkısıydı. Onun sesiyle dinledik. Sözler Mustafa Nafiz Sevilen'e aitti. Mustafa Sevilen'e aitti efendim, düzeltelim, Nafiz değil. Meral Özhan Uşak'tan hayırlı sabahlar dilemiş. Sevgi eksik olmasın gönlünüzden, huzur sevgi eksik olmasın diyor. Eşi Erol Bey'e, kendisine değerli yapımcılarımız diyerek ve değerli sunucumuz diyerek, bizlere değerli teknik yönetmenimiz diyerek tüm ekibe armağan etmişler. Çok incesiniz, çok teşekkürler, sağ olunuz. Musa Aytu iyi yayınlar diliyor, Bartın'dan sevgiler yolluyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Saadet ve Hıdır Nurcan için istiyor. Gülsefa Can Bolat İstanbul'dan ulaşmış bize. Servet Şahin günaydınlar diyor. Gökhan Günay İzmir Buca'dan selamlıyor. Annesi Emine Günay için istiyor. İsteklerini bu güzel eserle yerine getirdik. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Ankara Kızılcahamam'dan Şeker Ahmet böyle geliyor isteği. Kızılcahamam halkına armağan ediyormuş. Efendim, Nalan Altınörs seslendirecek Erol Sayan'ın Aşkın Tuna'nın dizeleriyle bestelediği şarkısını Özledim Seni.

Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde. Mustafa Sağ Yaşar'ı dinledik Yeser Asım Marsoy'un bu Hicaz şarkısıyla. Hatay Antakya'dan Mehmet Dandız kucak dolusu selamlar, sevgiler yollamış. Hoş geldiniz demiş, hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Değerli sunucumuza, değerli yapımcılarımıza diyor. Bizleri de ortak ediyor bu güzel esere. Yamaç Şahin Bostancı Japonya Utsunomiya'dan selamlar demiş. Ne mutlu bize, Japonya'dan bile dinleniyoruz. Öncelikle TRT Name dostlarıma, Erol Meral Özhan'a, Gülten Çetin Aydeniz ablama ve Burdur'dan Fazilet anneme armağan ediyorum. Kabul edin lütfen demiş. Müjgan adı güzel yerce mutlu sabahlar diliyor. Berlin'den Suna Koçak, sizi de ortak ettik. Mehmet Kalaycıoğlu hayırlı günler, hayırlı sabahlar dilemiş Bilecik'ten ulaşıp. Emeği geçen herkese çok selamlar diyor. Ekibimizi kutluyor. Yasemin Yiğit Adana Çukurova'dan Yıllar Yağdı Saçlarıma adlı şarkıyı sevgili eşim ve koro arkadaşlarım için rica ediyorum demiş. Biraz önce çaldık. İsteği yenimize, elimize yeni ulaştı. Umut ediyorum ki dinlediniz. Dinlemediyseniz bu şarkı size ve sevdiklerinize de armağan olacak. Şaban Çardaklı, günaydın Kahramanmaraş'tan kitap okuyan yüreklere, gönül dostları, şair, ozan, ressamlarımıza, yazarlarımıza armağan olsun diyor. Osman Selçuk Altın'a, torunum Ezgi'ye de ayrıca armağan ediyorum demişler. Armağandır dedik ve efendim sıradaki esere geçtik. Orhan Şencan, sıcakların kaybolduğu serin bir Antalya sabahından herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum demiş. Ekibimizi ve tüm Name dinleyicilerini ortak etmiş Yusuf Nalkesen'in şimdi dinleyeceğimiz Hicaz şarkısına. Serap Kuzey'in sesiyle seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık.

Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı. Yusuf Nalkese'nin bu Kürdili Cazker şarkısını Ahmet Özhan'ın yorumuyla dinledik. Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un isteğini yerine getirdik. Name dostlarına ve ekibimize armağan etmiş. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu, Muz Diyarı Anamur'dan selamlar diyor. İşi Medine.

Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim, Anamur halkı ve herkesi ortak ediyor. Murat Odabaşı, soğuk ve yağmurlu bir İstanbul sabahında Avcılar'dan merhabalar. Eylül ayını uğurlarken kıymetli şahsınız ve değerli yayın ekibinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz radyolarımıza demiş. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Duyguların ifadesi güftelerin, notalardan süzülerek sanatkarların dilinde hayat bulduğu, birbirinden güzel şarkılarla biz dinleyenlere ulaştığı fevkalade güzellikte bir program Sabahın Namesi. Güzel Türkçeniz, sağolunuz, mükemmel diksiyonunuz, akıcı ve zarif sunumunuzla kalplere huzur yayıyor, gönüllere taht kuruyorsunuz demiş. Çok incesiniz, sağolunuz. Ne mutlu, ne mutlu eğer böyle hissettirebiliyorsam. Emeklerinize sağlık, çok teşekkürler diyor sevgili dinleyicimiz. TRT Name dostlarını armağan etmiş. Her şeyin gönlünüzce olduğu, sağlık, esenlik ve bereketle dolu günler temenni ediyorum. İyi yayınlar, ışık ve sevgiyle kalın diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Zişan Avcı Ankara'dan tüm Name dostlarına, bu güzel yayında emeği geçen herkese günaydın diyor. Başta eşim Reşit Avcı'ya, TRT Name dinleyenlere armağan etmek istiyorum demiş. Suzan Ülkü, Antalya'dan kucak dolusu sevgiler, sizleri dinliyoruz diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. İsteklerinizi yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. İbrahim Özdemir Bolvadin'den ulaşıyor. Efendim, kendime Dilek Hanım, size, ekibinize ve de Sabahın Namesi dinleyenlerine armağanım olsun diyor. Sağ olun. Şükrü Özdamar, Nidebor'dan mutlu huzurlu bir gün dilemiş. Hüzzam bir eseri. Çok değerli annem Nur Hayat Özdamar ve TRT Name dinleyen bütün gönül dostlarımız için rica ediyorum diye de ekliyor. İstekler yerine geliyor. Yılmaz Yüksel'in...

0: Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam. Güftesi Rahmi Duman'a, bestesi Şerif Çitli'ye ait Karcağar şarkıyı Asuman Aslım seslendirdi. İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan'ın isteği yerine geldi. Başta TRT Name ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum demişti. Emine Atamer, su gibi berrak bir gün olsun Trabzon'dan merhabalar, iyi yayınlar demiş. Tüm TRT Name dinleyicilerine, sizlere, ailelerimize armağan ediyorum diye eklemiş. Macit Zinet Baş, Lüleburgaz Ceylanköy'den selamlar, sevgiler yolluyor. Name dostları ve koro arkadaşları için istiyor. Balıkesir'den Talat Boztepe, Türk sanat müziği sevenlere sizlere armağandır demiş. Erhan Yavuz, aileme, TRT aileme kucak dolusu sevgi selamlar diyor. Isparta Senirkent Başköy'den ulaşıyor bize. Biricik kızım, ay parçam Sena'ya, eşim Zübeyde Hanım'a armağan ediyorum demiş. Efendim, ekibimize de teşekkürler etmiş. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Nurullah Çoban, Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar yollamış. Şarkıyı TRT Name dinleyenlere, aileme, torunlarıma, dağcı arkadaşlarıma hediye ediyorum diyordu. Sevgili dinleyicilerimizin isteklerini biraz önce dinlediğimiz eserle yerine getirdik. Sırada Alanya'dan Erdal Özer'in isteği var. Yine yeni bir isim dikkat çekiyor. Hoş geldiniz aramıza diyelim. Can Suyu'nu istemiş. Bu şarkıyı aynı zamanda Trabzon'dan Rabia ve Şener Zihni'ye de armağan edelim efendim. Bahadır Özüşen seslendirecek. Celal Abacı'nın, Kemal Özcan'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını.
1: TRT Name.

Kalbimi bezlederim minnet-i zevkle dilesen, bir muhabbet kuşu da ben olurum sev diyesen. Didar Ali'ye Koyuncu'yu dinledik Şükrü Tunar'ın bu uşak şarkısıyla. Bodrum'dan sevgiler yollamış Reyhan Baş, huzurla başlayan günümüz güzelliklerle dolsun deyip bu eseri eşi Haldun Bey, Fatoş Cudi İmamoğlu çifti, ekibimiz, name dostları ve ayrıca benim için de istemişler, sağ olun. Zeki Gül Eskişehir'den devreye selamlar yolluyor. Zonguldak'tan Zeki Başoğlu ve Antalya'dan, Akdeniz'in incisi Antalya'dan diye ulaşıyor Coşkun Bakan. Hayırlı yayınlar diliyor. Onu da ortak ettik. Ekibimize, dostlarına armağan etmiş sıradaki eseri. Erdoğan Oktay da Ceyhan'dan selamlar yollamış. Güzel yurdumun güzel insanları için diyor. Osman Ölçer Samsun Çanakkale yolundan selamlıyor. İyi yolculuklar diliyoruz kendisine. Her gününüz bir öncekinden daha güzel olsun demiş İzmir Dikili'de yaşayan dayısı İlker Tekin Türk için. Ricada bulunmuş, isteğinizi yerine getirdik bu şarkıyla. Sırada bir Kürdili cazkar Avni Anıl şarkısı isteği. Gülten Duran istemiş, Mersin'den güzel bir gün diliyor. Gönül dolusu sevgiler yolluyor. Eser Mersin Türk Sanat Müziği Derneği koro şefi Meltem Vural ve koro arkadaşlarıma armağanımdır diyor. Emekleriniz için de teşekkür ederim demiş. Ekibimizi ortak etmişler. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olunuz. Aha Turu'yu dinleyelim. Sözler Turhan Oğuzbaş'a ait bir Avni Anıl şarkısı dedik. Ne olur akşamları gelsen otursan yanı başıma.

Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Evvel coştu taştı da şimdi uslandı gönül. Özant Koç seslendirdiği Fehmi Tokay'ın Melahat Akan'ın dizeleriyle bestelediği bu Hicaz şarkısını. Oğuz Onur Ankara Küçükesat'tan ulaşıp selamlar sevgiler yollayıp istemişti. Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlara ve ekibinize demişler. Çok teşekkür ediyoruz, sizlerin de ömrüne bereket. Nusret Triyaki Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar diliyor. Efendim ekibinize, resim, ritim, koro arkadaşlarıma, name dostlarıma armağandır diyor. Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler yollamış Denizli'den. Fatma Ateşok Çanakkale'den sağlıklı mutlu günler dilemiş. Sıradaki eseri sizlere ve name dostlarıma armağan ediyorum diyor. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den eşi Pınar Çetin Altun'a, tüm name dostlarına ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor. Şahap Ünal Uşakeşme'den torunu Ares için istiyor. İsteklerini yerine getirdik. Emel Sürücü'nün isteği var sırada. Efendim rica ediyorum bu şarkıyı demiş. Kamuran Yarkın'ın Nihavend eserini istemiş. Sözler Doğan Işık Saçan'a ait. Mikrofonda Çiğdem Yarkın var. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

0: Çiğdem Yarkın dedik ama Kamuran Yarkın'la birlikte seslendirilen bir esermiş. Atlamadan hemen söyleyelim. Tamburi bestekar Kamuran Yarkın'ı bu vesileyle rahmetle saygıyla anmış olalım. 2 Eylül 2024 yılında vefat etmişti. 2 yıl dolmuş bile, zaman su gibi akıyor. Kayınpeder gelin düeti olmuş. Sevgili Çiğdem Yarkın için de çok güzel bir anı olduğunu tahmin ediyorum efendim. Evet, rahmetle saygıyla bir kez daha anmış olalım Kamuran Yarkın'ı bu vesileyle. Sırada Cengiz Han Sönmez'den dinleyeceğimiz bir muhayyer Kürdi eser. Soner Özer bestelemiş, Nuray Öngeç'in dizeleriyle. Güler Sunar Karahan da Dikili'den ulaşıp istiyor. Ve Name dostlarına, güzide sunucumuz, hazırlayanlar diyerek tüm ekibimize ortak ediyor. İyi ki varsınız sizler de, sağ olunuz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Geç kaldım.
1: TRT Name.

0: Güftesi Ahmet Kaçar'a, bestesi Suat Sayın'a ait şarkıydı Bitmeyen Çile. Ayşe Tunalı'dan dinledik. Ahmet Turtanak istemişti. Ayvalık'tan ulaşıp bize, eşi Oya Hanım'a, sizlere ve seven herkese diyerek yollamıştı. Beyhan Özpınar, eşi Yücel, oğlu Yücehan ve Adana'daki sevdiklerini ortak ediyordu. Doktor Özcan Er Yüce, İstanbul Ataşehir'den ulaşmış. Eşim Mine'nin doğum günü bugün, onun için ve tüm Name dinleyenlere ve değerli çalışanlara armağan etmek istiyorum demiş. Aramıza yeni katılan, belki de sessiz çoğunluktan bir sevgili dinleyicimiz, hoş geldiniz aramıza diyelim. Eşiniz Mine Hanım'ı da kutlayalım. Sağlıklı ömürler diliyoruz efendim. Nebahat Yalnız, yağmurlu bir kumla sabahından tüm TRT Name dinleyenlerine günaydın demiş, selamlar yollamış ekibimize. Yeni koromuzu bugün hayırlısıyla kuruyoruz. Tüm koro arkadaşlarıma, şefimiz Ayhan hocama şimdiden başarılar diliyorum diyor ve şimdi dinleyeceğimiz eseri istiyor. Taner Şener'in sesiyle dinleyeceğiz. Necdet Tokatlıoğlu'nun Türkan Ateş'in dizeleriyle bestelediği bu muhayyer Kürdi şarkısını. Artık geçirecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.
1: Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

Sevgi çiçekleri açtı bu mevsim. Belgin Gök seslendirdi Murat Kadir Gök'ün Halil Toyer'in dizeleriyle bestelediği bu Hüzzam şarkısını. Piraye Özgün, kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal ve Sabahın Namesi'nin dostları için istemişti. Teşekkür ediyoruz. Selda Karayiğit'in isteği. İyi ki varsınız diyor. Balıkesir'den Mehmet Uçak, Turgutlu'dan Ali Balcı, Balıkesir'den Atik Sahil, koro şefleri için istiyor. Hürriyet Gürsel Kuzu, Antalya'dan şarkılarınızla günümüze renk katan siz değerli Name ekibine teşekkürler demiş, sağ olun. Ayhan Özden, Çanakkale'den ulaşmış çocukları ve eşi için. İsmail Genç, Kocaeli Kandıra'dan, Neşe'yi Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlara, eşi Tülay Hanım ve bizleri de ortak ediyor, sağ olunuz. Yarımca'dan Sibel Çatalkaya, Sevilay Kalkan Pehlivan Karadeniz Ereğli'den, Musa Özçelik, o da radyo dostlarını ortak ediyor Denizli Tavas'tan. Efendim onların isteklerini de yerine getiriyoruz. Sırada bir Hüzzam oyun havası var ki dinlemeye başladık. Göksel Baktagir'e ait bu Hüzzam oyun havasıyla veda edeceğiz. Bizimle olan, haftanın ortasından seslendiğimiz tüm sevgili dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz eşlikleri için. Umuyoruz ki bizim eşliğimizden de memnun kaldılar. Efendim Sabahın Namesi'nin sonundayız. Gaye Görkem Özçelik, Serdar Çıplak, Dilek Demirbilek Topçu. Cuma sabahı buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik, dedi. Cumhurbaşkanı, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır. Dün neysek bugün oyuz. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz, dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir, dedi. Bahçeli, hükümetin attığı adımları destekledi.

liklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına yönelik mecliste bir araştırma komisyonu kurulabilmesi için siyasi partileri işaret etti. Bir kararlılık ortaya koymaları lazım, dedi. Kurtulmuş, bu affedilecek bir iş değildir. Sonuna kadar gidilmesi ve hesap sorulması lazım, açıklamasında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara resmi yazı gönderdi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Artvin'de 30 yıl önce işlenmiş bir cinayet aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin cinayetinin ortaya çıkarıldığını ve zanlıların adalete teslim edildiğini açıkladı. Gaziantep merkezli iki ilde resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Usulsüz reçete düzenleyerek kamuyu zarara uğratan 8 şüpheli gözaltına alındı. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Lisans öğrencilerine aylık 4.000 lira, lisansüstü öğrencilerine ise aylık 8.000 lira yurt içi bursu ödenecek. Yurt dışında okuyan Türk öğrenciler için de burs ve eğitim sürecindeki zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin kurallar değişti. Yurt dışında eğitim gören öğrencilere aylık burslarının yanı sıra kırtasiye ve benzeri giderler için aylık burs tutarının 12'de 1'i oranında her ay ödeme verilecek. Çanakkale'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bugün çok sayıda feribot seferi iptal edildi. Sakarya'da da etkili olan aşırı yağışların ardından bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek, dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran ise şartlarını ilettiği ABD'den hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğu belirtildi. Riyad yönetimi, Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarında seyr-ü sefer serbestisinin korunması çağrısı da yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evrakta süper zeka terimini kullanmasını zorunlu kılıyor. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından mutlu günler diliyoruz. İstanbul Radyosu stüdyolarından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Her gün zihnimizin, kalbimizin köşesinde bekleyen anıları maziden en özel şarkılarla canlandırdığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz değerli dinleyenlerimiz. Bugün yine dinlemeye doyamadığınız o eşsiz eserlerle harika bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sabahınızı en güzel şarkılarla renklendireceğiz. Programımıza Muayyer Kürdi makamında bir Yeşilçam eseriyle başlıyoruz. Müzik Dairesi Başkanlığı'nın prodüktörlüğünde 2010 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın isimli albüme adını veren bir şarkı ve Şekip Ayhan Özışık bestelerinden

oluşmuştu bu albüm. Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak. Güftesi Ülke Aker'e ait eseri seslendirecek. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın.

Ayşe Tunalı 1997 yılında yayınlanmış olan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer alan beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Kürdi şarkıyla bizlerle birlikteydi. Birlikteliğimiz Kürdi makamında bir başka şarkıyla devam edecek. 80'li yılların sonlarına damga vuran, özellikle Emel Sayın ve Yüksel Uzel gibi sanatçılardan dinlemeye alışkın olduğumuz unutulmaz bir Turhan Taşan bestesi, Güfte Yalçın Belnican'a ait ve Turhan Taşan hocamızın bu sevilen şarkısını Ankara Radyosu'nun değerli sanatkarlarından Hilal Çelebi'nin icrasıyla dinliyoruz. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak.

Sana aşık yalnız ben olayım sevgilim. Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücel tarafından kaleme alınan Kürdi şarkısında sanatçılarımız Mediha Şen Sancakoğlu ve Ertan Ersoylu bizlerle birlikteydi. Efendim Kürdi makamındaki şarkılarla nostaljik yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise Zekai Tunca'nın unutulmaz bir şarkısına kulak vereceğiz. Bu şarkı aynı zamanda sanatçının 2003 yılında yayınlanan Seni Aşksız Bırakmam isimli albümüne de adını veriyor. Günümüzde ise popüler sanatçılar bu şarkının nakarat namelerini kendi eserlerinde kullanmakta. Bu vesileyle genç nesiller de bu namelere aşina olmakta. Tabii ki bizim tercihimiz her zaman Zekai Bey'in sesinden dinlediğimiz o güzel icradan yanadır. Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

Hasan Eylen 2011 yılında dinleyicileriyle buluşturduğu Hasretim Sana isimli albümünde yer alan Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Şerafettin Aydın'a ait Kürdeli Cazkar şarkısını seslendirdi bizler için. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Birlikteliğimize şimdi ise Buselik makamında şarkılarla devam edeceğiz. Ankara rüzgarından sonra İzmir rüzgarına kapılıyoruz ve İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Selim Öztaş'a kulak veriyoruz. Selahattin İnal'ın güftesi Şemsi Belli'ye ait şarkısında Selim Bey'e kulak veriyoruz. Gözümde özdeyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

Dilek Türkan'ın 2015 tarihli Suya Söyledim isimli albümünden beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Buse'lik şarkıyı dinledik. Programımızın ikinci bölümünde ise Niyavent şarkılarla devam edecek yolculuğumuz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi Mehmet Özkaya'ya kulak vereceğiz. Sanatçının Senfonik Türk Müziği konserinden bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Erol Sayan'ın güftesi Mehmet Gökkaya'ya ait Niyavent şarkısını dinliyoruz. Kalbet olan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz.

Geceler siyah değil, o rengin adı başka. Ben o renge aşığım, gecenin tadı başka. Hem aşık hem hastayım ve yok bir tedavisi. Senin siyah dediğin bence gece mavisi. Sanki bir nur damlası gökyüzünde yıldızlar. Karanlığın içinde benim gibi yalnızlar. Öyle bir karanlık ki renklerin semavisi. Senin siyah dediğin bence gece mavisi.

Nihavend makamının zaman zaman ritmik, hareketli, zaman zaman melankolik nameleri arasında şimdi bir Osman Nihat Akın şarkısında yine ruhumuzu dinlendireceğiz. Kıymetli sanatçımız Adnan Mungan icrası ile dinleyeceğiz bu sevilen şarkıyı. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya. Benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

Karanfiller gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Bahar tadında rengarenk bir şarkıya kulak verdik. Alaaddin Şensoy'un Nihavend eserini Turgay Kızıltuğ yorumuyla dinledik. Turgay Bey'in 2009 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaştık değerli dostlar. Evet, İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Bey'in ardından şimdi Türk musikimizin duayenlerinden bir ses Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1971 yılında ilk kez seslendirmiş olduğu bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyeceğiz. Nihavend makamındaki bu eserin sözlerini Ergun Evren kaleme almış. Hani yosun rengi gözlerin olacaktı senin, hani düşlerime gelecektin, yağmurlu bir Nisan akşamında hani ansızın dönecektin.

0: Yine kıpır kıpır bir Yeşilçam klasiği dinledik. Saadettin Ökten'ay, Turgut Yarkent ortak çalışmasında Medyaşen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Bu güzel nihavend eserin ardından şimdi ritmimiz biraz yavaşlıyor değerli dostlarımız ve Karciğer makamında eserlerle yayınımızı sürdürüyoruz. Sedat Oytun'dan dinleyeceğimiz Karciğer Ut Taksimi'nin ardından geçmişe uzanacağız. Suat Sayın'ın 1974 yılında seslendirmiş olduğu bir Şekip Ayhan Özışık şarkısını dinleyeceğiz. Karciğer eserin sözlerini Müzeher Güyer kaleme almış. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar yıllar geçti, söyle sen neredesin?
1: Ara Taksimi'ni Sedat Oytun'dan dinliyorsunuz.

Gönül Aköz, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Refik Ahmet Sevengil'e ait Karciğer şarkısını seslendirdi bizler için. Karciğer makamındaki şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor. 1981 yılında TRT Ankara Radyosu'nda profesyonel sanat yaşamına başlayan ve 2008 yılında emekli olan değerli sanatkar Nilgün Abışkı Osma bizlerle birlikte olacak şimdi de. Sanatçı Fehmi Tokay'ın güftesi Lütfi Fikret German'a ait Karciğer şarkısını seslendirecek. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül. Neden inandın, nasıl aldandın gönül?

Ankara Radyosu sanatçılarından Süheyla Eren bizlerle birlikteydi. İsmet Ağa'nın Karciğer şarkısını seslendirdi sanatçımız. Kıymetli dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında şimdi ise Uşak makamındaki şarkılarla ruhumuz dinlenecek. Bir Şerif İçli bestesinde Muazzez Abaca'ya kulak vereceğiz. Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer alan güftesi Mesut Kaçaralp'e ait Uşak şarkıda sanatçı bize şöyle seslenecek. Hasret dolu ahım sana hüsranımı söyler. Didem'deki yaşlar ise hicranımı söyler. Bir an bile olsun seni mümkün mü unutmak? Her şey dile gelmiş, bana cananımı söyler.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı, Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak şarkısıyla bize seslendi. Niçin baktın bana öyle, dargın mısın durma söyle. Uşak şarkıların ruhumuzda bıraktığı güzelliklerle nostaljik yolculuğumuz devam ediyor. Efendim şimdi 2011 tarihinde kayda alınan bir eseri dinleyeceğiz. Mehmet Bitmez ve Cemil Derelioğlu imzalı bir şarkı. Kıymetli sanatçımız Sami Aksu'nun yorumuyla dinliyoruz bu şarkıyı. Mevsimlerden ilkbaharken, gönüllere aşk dolarken, bir diğer adıyla seni sordum yıldızlara.

Radyosu sanatçılarından Melahat Gülses, Yalçın Turan'ın güftesi Oktay Rıfat imzalı Uşak şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Şimdi anonim bir türkü var sırada. Dilek Türkan'dan dinleyeceğiz bu sevilen eseri. Kadife'den kesesi, kahveden gelir sesi.

Değerli dinleyenler, Uşak türkülerin ardından, Uşak şarkıların ardından şimdi Hicaz makamında eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Meda Şen Sancakoğlu bizlerle birlikte olacak. Avni Anı'nın güftesi Sedat Ergintuğ imzalı şarkısıyla bize seslenecek. Kader, kime şikayet edeyim seni bilemem.

Nesin Sipahi'nin sesiyle yine geçmişe uzandık. Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken yine nostaljik kayıtlara sesiyle icrasıyla damga vuran bir sanatçı Gönül Akkor bizlerle birlikte olacak. 2006 yılında yayınlanan Ne Yaptım isimli albümde yer verilen bir Necdet Tokatlıoğlu bestesini dinliyoruz. Yalancının birine kapıldı, kandı gönül. İnandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür.

Efendim, bugün de Türk müziğinin ölümsüz eserlerinle yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi bir Saadettin Kaynak şarkısında Seçil Heper'i ağırlayacağız. Muhabbet bağına girdim bu gece.

Yalancının birine kapıldı, kandı gönül, inandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür. Neşet Tokatoğlu'nun Hicaz şarkısına Gönül Akkor'un o şahane yorumuyla sunduk.

Şarkıların duygu dolu dünyasında keyfi bir yolculuk gerçekleştirdik. Eskimeyen Türk musikisi nameleri yine gönlümüzde taht kurdu. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda en özel şarkılarla buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere bir Ferit Sıdal şarkısında İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

korkusu. Aman güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel sözlerine, yeşil gözlerine hep aldanmışım. Aman güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel sözlerine, yeşil gözlerine hep aldanmışım.

İpek midir, ipek mi, çiçek midir? Saçların ipek midir, ipek mi, çiçek midir? Yoksa omuzlarına düşen kelebek midir? Yoksa omuzlarına düşen kelebek midir?

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini vurguladı. Atılacak adımlar ve yol haritası ile ilgili detayları paylaşan Cumhurbaşkanı, sürecin koordinasyonu için kurul oluşturduk, devlet denetleme kurulumuzu da görevlendirdik dedi, ekonominin bu meseleden güçlenerek çıkacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına garip gurebanın hakkını korumak için varız sözleriyle seslendi. AK Parti adı gibi aktır. Dün neysek bugün oyuz. Yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon piyasasında yaşananlara ilişkin yargıyı işaret etti. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir, dedi. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirtti. Finansal istikrarın korunması ve ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında Beykoz'daki bir sitede bulunan 5 lüks villaya el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Artvin'de 30 yıl önce işlenmiş bir cinayet aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin cinayetinin ortaya çıkarıldığını ve zanlıların adalete teslim edildiğini açıkladı. İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu düzenlendi. İş yerlerini kurşunladıkları ve kundaklama eylemlerine karıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep merkezli 2 ilde resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Usulsüz reçete düzenleyerek kamuyu zarara uğratan 8 şüpheli gözaltına alındı. Ağustos ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı 0,3 puan azaldı, %7,8'e geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 40. aya taşındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı doğum yardımlarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. Doğum yardımından faydalanan 1 milyonun üzerinde annenin hesabına bugüne kadar 27 milyar 600 milyon liralık ödeme yapıldı. Resmi burslu öğrencilerin aylık burs miktarı netleşti. Lisans öğrencilerine aylık 4 bin lira, lisansüstü öğrencilerine ise aylık 8 bin lira yurt içi bursu ödenecek. Yurt dışında okuyan Türk öğrenciler için de burs ve eğitim sürecindeki zorunlu giderlerin karşılanmasına ilişkin kurallar değişti. Yurt dışında eğitim gören öğrencilere aylık burslarının yanı sıra kırtasiye ve benzeri giderler için aylık burs tutarının 12'de 1'i oranında her ay ek ödenek verilecek. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'ın önerdiği 7 günlük plana dair ABD'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'la imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanmasında ilerleme sağlandığını açıkladı. Anlaşmanın genel sekreterliği ile komite ve çalışma gruplarının kurulmasına yönelik adımların memnuniyet verici olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evrakta süper zeka terimini kullanmasını zorunlu kılıyor. Haberleri sunduk.

Merhabalar, merhabalar, merhabalar TRTname dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba, saatimiz 13. Hep birlikte her dem nefesteyiz. Efendim bugün kimlerle birlikteyiz? Klasik gitar Recep Özçakır. Piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Rahmi Göçmen her zamanki gibi ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda. Efendim bas gitarda Hakan Şen. Bugün size seslerimizi ulaştıran sevgili kardeşim

0: Birsel Acar hemen yanındaki sandalyede benimle birlikte programı hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyorlar efendim. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki konuğumuz kim bu hafta? Konuğumuz benim çok kadim bir dostum, sevgili arkadaşım. Kendisi çok yakışıklı, benim kadar olmasa bile yakışıklı bir arkadaşım. Sevgili Murat Seçkin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Tanju'cum, değerli arkadaşlarım. Hepinize merhabalar. Gerçekten çok güzel bir program olacağını şimdiden biliyorum çünkü o enerjiyi yakaladım. O enerjiniz her zaman bol olsun, daim olsun inşallah.
0: Olsun bakalım. Şimdi
1: buradan,
0: biz birlikte de böyle şeyler yapacağız seninle.
1: İnşallah.
0: Sevgili dinleyenlerimiz de çok mutlu olacaklar diye düşünüyorum. Biz şarkılarımıza geçmeden önce sevgili Murat, seni bir tanımak istiyoruz. Sevgili dinleyenlerimize de seni bir tanıtmak istiyoruz. Daha önceki programımızda tanıtmıştın kendini ama bizim programımızın müdavimleri gün geçtikçe arttığı için bir kendini tanıtırsan çok mutlu, bahtiyar oluruz.
1: Memnuniyetle. Efendim, ben Ankara'da dünyaya geldim. Müzik aşığı bir kökten geliyorum aslında. Türk müziğini çok seven güzel bir aileden geliyorum. Ve onların katkılarıyla bugünlere geldik.
0: Peki araya giriyorum hemen. Aile içerisinde senin gibi müzikle uğraşan var mıydı?
1: Profesyonel manada yok.
0: Evet.
1: Ama işte cemiyetlerde olsun.
0: Hı hı.
1: Bunun dışında annemin sesi çok güzeldir. Onların sürekli o buğulu seslerini dinleyerek biraz bir şeyler aldığımı düşünüyorum. Çünkü temel çok önemli biliyorsun Tanju'cum. Daha sonra çeşitli basamaklarda eğitimler alarak bugünlere geldim. Şu anda da TRT İstanbul Radyosu'ndayım.
0: Hı hı.
1: TRT İstanbul Radyosu'nda her hafta pazartesi günü dinleyicilerimiz bilirler. Saat 13'te yayınlanan uzun yıllardan beri Şarkıların Rengi programının hem yapımcısı hem sunucusu hem solisti artık ne dersen hepsi var.
0: O şimdi solist dedin ya, şimdi o soliste gelelim. O zaman şimdi sevgili dinleyenlerimizi bekletmeden senin solistlik vasfını bir ortaya çıkartalım bakalım. Ne yapalım, ne okuyalım?
1: Vallahi ben küçük yaşlarda Emin Ongan Üsküdar Müzik Cemiyeti'nden yetiştim. Çok değerli hocamız Amir Ateş'in güzel bir eserini okumaya çalışayım. Nihavent makamında. Sözlerini Arif Hikmet Bey yazmış bu güzel eserin. Ben de çok seviyorum. Çok az geçiliyor ama o kadar muhteşem bir eser ki bu. Tanju'cum, sizler de keyifle eşlik ederseniz sevinirim.
0: O zaman diyoruz ki mazi kadehlerden içip kandım o akşam diyoruz. Bizim yorumumuz ve de senin söyleminle, ama bunun başında sevgili Mete ile birlikte ben küçük bir Nihavent Taksim yapmak istiyorum.
1: Lütfen, lütfen.

0: Murat, ağzına sağlık ya.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel, çok güzel bir şarkı değil mi?
1: Gerçekten çok güzel.
0: Bu arada tabii ki sevgili arkadaşlarımın da eline sağlık diyorum. Nasıl güzel çaldılar, nasıl güzel eşlik ettiler değil mi?
1: Modern bir yapıyla çok güzel oldu şarkı.
0: Değil mi? Daha neler yapacağız bak,
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii ilerleyen saatlerde, bakalım, dakikalarda bak neler olacak.
1: Devam edelim o halde.
0: Edelim mi? Ne yapalım? Edelim. Saadettin Kaynak yapalım mı bir tane?
1: Çok güzel olur. Sözlerini Rıza Gökalp Arkın yazmış.
0: Evet.
1: Bu güzel eserin, ben de çok severim. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor diyelim hep beraber.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Murat ağzına sağlık. Senfoni gibi şarkıymış ya, değil mi? Bahar
1: çok
0: bitti, güz bitti.
1: Zaten Saadettin Kaynak biliyorsun o yapıda bir bestekar.
0: Evet, çok bütün önemli eserleri, önemli bir insan.
1: Gerçekten
0: önemli bir
1: hepsi
0: bestekar.
1: Birbirinden muhteşem. Nurlarda yatsın.
0: Amin, amin. Yani Türk müziğine de kazandırdığı eserlerden sonra ruhu şad olsun diyoruz.
1: Amin.
0: Sevgili Saadettin Kaynak için. Sevgili Murat, senin radyo programının dışında çalıştırdığın koroların var, öğrencilerim var. Bunlardan bize biraz bahseder misin? Korolarınla neler yapıyorsun?
1: Tabii biliyorsun Tanju'cum, Türk müziğini amatör korolar yaşatıyor günümüzde. Türkiye'nin her yerinde mevcut olan bu korolar çeşitli konserlerle halka sesleniyorlar. Tabii ben de geçen sene 25. yılını kutladığımız ilk korom Kızıl Toprak Musiki Topluluğu.
0: Hem kurucusuyum. O kadar oldu mu ya?
1: Tabii 25 yıl bitti.
0: Vallahi mi ya?
1: Evet.
0: Bayağı geçmiş ya.
1: 25 yıl bitti. Çok güzel hatıralarımız var. Çok güzel konserlerimiz var. Yurt dışı, yurt içi, İstanbul ağırlıklı olmak üzere. Tabii 4 yıl evvel de Ataşehir Murat Seçkin Türk Sanat Müziği Korosu'nu kurduk. Buradan hepsine, hem Kızıl Toprak Musiki Topluluğu'ndaki arkadaşlarıma, hem Ataşehir Murat Seçkin Türk Sanat Müziği Korosu'na tüm arkadaşlarıma sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.
0: Ne güzel, ne güzel. Böyle şeyler karşı tarafa iletebilmek, iletmek çok hoş şeyler. Demek ki...
1: Tabii gönlüm çok rahat Tanju. Yani Türk müziğinin her çeşit formunda eserler geçtim, geçmeye de devam ediyorum. Sadece Türk müziğiyle de kalmıyor bu. Günümüz müzikleri, günümüz bestekarlarına da ağırlık vererek güzel konserler vermeye çalışıyoruz. Yeni eserleri tanıtıyoruz bir yandan, yeni bestekarları tanıtıyoruz. Yani aynı klişedeki bir formattan çıkıp aslında biraz daha yenilikçi bir bestekarlık yönünü de değerlendiriyoruz o kişinin. Nasıl yapmış besteler, bu konuda da bilgiler veriyoruz. Çünkü öğrencilerim içinde de besteler yapanlar var. Hem de onlara da örnek olmuş oluyor bu tabii ki dolayısıyla.
0: Anladım. Şimdi senin enteresan ve de güzel bir tarafın daha var. Şu ki sadece Türk müziğine motomot kalmayıp farklı dallara da eğilim gösteriyorsun. Onlarla da ilgili örnekler sunuyorsun. Mesela senin böyle bir Ferdi Özbeğen'i çok sevdiğini ben çok iyi biliyorum.
1: Çok.
0: Yani
1: çok
0: Ferdi
1: seviyorum.
0: Özbeğen'le ilgili çok özel projeler de yaptığını, onlarla birlikte olduğunu biliyorum. Ferdi Özbeğen enteresan bir sanatçı.
1: Kişilik gerçekten çok büyük
0: enteresan bir sanatçı. Türk müziğinin şarkılarını çok fazlaca kendi müziğinin içerisinde kullandı.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey desem sana. Yani desem ki Ferdi Özbeğen'i bu kadar seviyorsun, onunla ilgili projeler yapıyorsun, bize Ferdi Özbeğen'in meşhur ettiği, Ferdi Özbeğen'le anılan bir şarkı söyler misin?
1: Memnuniyetle ve çok mutlu olurum. Çünkü Ferdi Özbeğen, ben Türk Eğitim Vakfı'nın da aynı zamanda gönüllü sanatçısıyım yıllarca. Onun konserlerini verdim. Zaten orada keşfettiler. İlk konserimizi verdiğimizde Caddebostan Kültür Merkezi'ndeydi. Herkes benden Ferdi Özbeğen şarkıları istemeye başladı konser bitiminde. O günden bugüne her sahnede benden bu eserleri istiyorlar. Ben de layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Tabii inşallah yapıyorumdur, icra ediyorumdur. Çünkü onları unutamayacağımız büyük değerler hepsi de. Rahmetle anıyorum büyük Ferdi Özbeğen'i.
0: Peki ne yapalım Ferdi Özbeğen'den?
1: Benden çok istenen şarkıdan bir tanesi olsun. Kandil diyelim mi?
0: Diyelim.
1: Sözleri de sanat güneşimiz Zeki Müren'e ait.
0: Nihayet
1: eser. Hepsinin ruhu şad olsun. Bu güzel eserleri çıkartmışlar, getirmişler. Anılarla beraber bugünlerimize geliyor. Bizler de icra etmeye çalışıyoruz. O halde ben de değerli dinleyicilerimize bu eseri seslendirmeye çalışayım.
0: Hadi bakalım sevgili arkadaşlar, bir kandil yapalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Murat ağzına sağlık.
1: Çok
0: bu
1: teşekkür
0: parçanın
1: ederiz.
0: Bestekarı kim?
1: Bu güzel eserin bestekarı rahmetli Selmi Andak. Gerçekten o kadar muhteşem eserler yapan büyük bir bestekardı ki o da. Buradan çok değerli dostum, sevgili kızı Gülen Andak'a sevgi ve saygılarımızı, selamlarımızı iletelim. Gerçekten kendimden geçiyorum bu şarkı.
0: Şimdi bu şarkıyı söylerken dikkat ettim de böyle vefa arıyorum dedin, dost arıyorum dedin, sevgili arıyorum, aşk arıyorum dedin
1: sevgili
0: de.
1: Sevgili arıyorum
0: Murat,
1: demedim.
0: Onu ben uydurdum ya, onu ilave ettim. Ya peki sevgili Murat, sence aşk nedir acaba?
1: Tanju'cum, aşk aslında çok şey ifade ediyor. İnsanlar arasındaki bir aşktan bahsetmek çok kolay olabilir ama bence doğanın aşkı en güzeli. Doğa aşkı çünkü bütün canlıları içine alıyor. Bütün canlılar aslında bir aşktır, sevgidir, mutluluktur, heyecandır. Bütün hayvanlar alemi olsun, bitkiler alemi olsun. Tabii insanlar en büyük aşkı bilerek, hissederek yaşıyorlar ama bana göre hissetmeden yaşamak bana göre en güzel aşk diye düşünüyorum.
0: Bu da çok değişik bir şey oldu.
1: Gerçekten öyle.
0: Çok değişik bir tarif oldu. O zaman bütün yıllara böldün sen aslında bir aşkı.
1: Aynen öyle.
0: Doğayla girdin, bütün yıllara böldün bir aşkı. Yıllar içerisinde o zaman diyelim ki yılları durduracak.
1: Güneşi dolduracak. Dünyamı dolduracak.
0: Bir sevgi istiyorum.
1: Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Murat ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum Tanju'cum. Tabii ben şarkıyı okuyorum ama bana eşlik eden muhteşem sazlar var. Başta maestromuz Tanju Erol olmak üzere.
0: Efendim herkesin adına, buradaki orkestra arkadaşlarım
1: tüm
0: adına
1: arkadaşlarım hepsi çok
0: bu
1: kıymetli.
0: Bu tebriklerini kabul ediyorum ama burada bir tebrik daha var aslında etmemiz gereken.
1: Evet.
0: Bu seslerimizi sevgili dinleyenlerimize ulaştıran Tonmeister kardeşimiz, evet, Birsel Acar. Evet.
1: Değerli
0: ona da buradan çok teşekkür ediyoruz.
1: Zaten TRT'mizin, İstanbul Radyomuzun en görkemli, en başarılı yapımcılarımızdan.
0: Ama bir şey unuttun. En güzel.
1: En güzeli tabii, o evet, başta. O zaten başta geliyor da.
0: Değil mi?
1: En emektarlarından.
0: Evet, emektar. Evet, yok hakikaten şu
1: güzel
0: anda
1: insan,
0: en emektar Tonmeisterimiz sevgili Birsel. Bu arada madem böyle Birsel'i de anons ettiğimize göre radyolarını yeni açmış sevgili dinleyenlerimiz vardır. Onlar için bir anons daha yapmak istiyorum. Efendim her dem nefesteyiz. Kimlerle birlikteyiz? Piyano ve klavyelerimizde Mete Çelik. Bas gitarda Hakan Şen. Klasik gitarda Recep Özçakır. Her zamanki gibi ritim sazlarımızda ve perküsyonlarımızda Rahmi Göçmen. Efendim seslerimizi size ulaştıran sevgili Tonmeister kardeşimiz, İstanbul Radyosu'nun en gözde Tonmeister'i Birsel Acar.
1: Evet.
0: Hemen yanındaki sandalyede de programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor ve sizlere el sallıyorlar efendim. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Efendim program konuğumuz da TRT İstanbul Radyosu program yapımcılarından çok değerli bir arkadaşım, çok kadim bir dostum Murat Seçkin. Bir kere daha hoş geldin sevgili Murat.
1: Hoş bulduk. Sizlerle gerçekten o kadar mutluyum ki muhteşem gidiyor. Hepinizin ellerine sağlık. Değerli dinleyicilerimiz de tabii bizleri dinliyorlar. Onlara da en içten sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Bizler olduğu gibi insanlarız. Onlar da bunu hissediyorlar. Samimiyet her zaman çok önde gelir benim için. Bütün arkadaşlarımla aynı duyguyu paylaşıyor mutlaka. Özellikle sen de aynısın benim gibi. Çok samimi bir sunum, çok güzel bir program. Başarılarının devamını diliyorum. Tabii.
0: İnşallah hep birlikte daha güzel yerlere götüreceğiz
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyorum. Efendim sevgili Murat'la çok güzel sohbetlerimiz oldu. Çok güzel sohbetler yaptık. Murat'ın yaptığı işlerden bahsettik. Bahsetmediğimiz bir konusu var. Sevgili Murat'ın bestekarlığı. Sevgili Murat'ın bestekarlık yönü de var.
1: Evet.
0: Bundan bize biraz söz eder misin sevgili Murat?
1: Ya ben bestekarım demiyorum. İçimden geçen duyguları yansıttım. Yansıtmaya da devam ediyorum. Aslında duygular yansırsa güzel olur. Bestekarlık çok uçta bir nokta. O değerli bestekarlar dururken kendimize bestekar demek yakışık kalmaz. Çünkü büyük bir değerler varken Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar, efendim bir sürü sayamayacağım çok çok kıymetli bestekarlardan günümüze gelen Avni Anıllar, efendim Erol Sayanlar varken, Profesör Doktor Selahattin İşli hocam olmak üzere hepsi varken ben bestekarım diyemem. Ama içimden geçen duyguları yansıtan, ifade eden hissiyat diyelim. Yaptım. TRT repertuarlarında var. Arkadaşlarım da icra ediyorlar. TRT sanatçısı arkadaşlarım, İstanbul Radyomuzdaki değerli sanatçı arkadaşlarım hepsi. Ben de olmak üzere icra etmeye de çalışıyoruz.
0: Peki onlardan bir tane sevgili dinleyenlerimize sunalım. Senin bestekarlığını bir de onlara dinletelim mi?
1: Memnun olurum tabii ki.
0: Tamam. Benim önümde çok güzel bir Muayya Kürdi şarkım var.
1: Evet.
0: Sözlerini Nedim Saatçıoğlu yazmış sevgili kardeşim. Müziğini de burada yazıyor Murat Seçkin yapmış diyor.
1: Evet, Murat Seçkin. Bestekar demeyelim dediğim gibi ama bir şeyler yaptım.
0: Peki,
1: yapmaya çalıştım.
0: O zaman sevgili Mete, si üstüne bir Kürdi dolaşırsa ben de bunun şiirini şöyle bir okumak istiyorum. Gidişinle hüzünlenen bulutlar, yağmur oldu saçlarıma yağıyor. Gözlerine hasret kalan gözlerim, bıraktığın günden beri ağlıyor. Hasretimi, hasretimi gecelere gizledim. Gün ağardı, yollarını gözledim. Bilemezsin seni nasıl özledim. Gözyaşlarım seller gibi çağlıyor. Hiç dinmedi gözlerimde fırtına. Umutlarım hep karalar bağlıyor. Gün geçtikçe alevlenen hasretin yüreğimi için için dağılıyor. Hasretimi gecelere gizledim. Gün ağardı, yollarını gözledim. Bilemezsin seni nasıl özledim. Gözyaşlarım seller gibi çağlıyor.

0: Arkadaşlar elinize sağlık. Murat ağzına sağlık hem de ruhuna sağlık. Çok ne güzel bir eser yapmışsın.
1: Sizlerden bunu duymak da tabii tecrübeli bir müzisyenden bunu duymak çok güzel benim için Tanju'cum. Şu var, dediğim gibi hissiyatları yansıtabiliyorsak, karşıya o duyguyu verebiliyorsak ne mutlu bize. Ben ses sanatçısıyım. Tabii onun dışında birçok şeyler yapabiliriz ama orijinal yaptığımız iş ses sanatçılığı. Tabii yapımcılık var, işte bestekarlık derseniz o var. Böyle bir şeyler yapıyoruz sanat adına.
0: Güzel. O zaman şöyle sanat adına bir şey daha yapalım. Şöyle hafif komşumuza doğru gidelim. Böyle Grek bir şarkı yapalım. O da Ferdi Özbeğen'den olsun.
1: Harika olur.
0: Tamam mıyız arkadaşlar?
1: O zaman şöyle yapalım. İki damla gözyaşı diyelim mi?
0: Hadi bakalım onu yapalım.
1: Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, Murat ağzına sağlık. Bak bir de böyle Türk müziği Grek yaptık.
1: Çok da güzel oldu.
0: Güzel oldu değil mi?
1: Vallahi gençlerimiz de çok seviyorlar.
0: Çok çok çok çok bayılıyorlar
1: nostaljik
0: böyle şeylere.
1: Nostaljik şarkıları gündeme taşımak çok güzel oluyor Tanju'cum.
0: Evet, şimdi ne yapalım biliyor musun? Programımızın sonuna geliyoruz ya. Hiç böyle ara vermeden.
1: Tamam.
0: Saadettin Öktenay'ın çok güzel bir şarkısı var Nihamet makamında. Günlerdir içime çöktü ayrılık.
1: Böyle boynu bükük duruşum onda.
0: Hadi bunu hep beraber yapalım mı?
1: Bence yapalım.
0: Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Murat ağzına sağlık.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: İyi ki geldin, hoş geldin. Fakat programımızın sonuna geldik biliyor musun?
1: Evet, ben de bir yandan saate bakıyorum. Gelmişiz bile. Güzel geldik. Zamanlar çabuk geçiyor.
0: Tanrım. Evet, evet. Umuyorum ve de çok iyi biliyorum ki sevgili dinleyenlerimize çok iyi şeyler gönderdik. Radyolarından onlara ilettik. Efendim, maalesef bu haftada programımızın sonuna geldik. Ama önümüzdeki hafta başka bir konukla, başka bir repertuarla tekrar karşınızda olacağız. Efendim, bugün sizlere kimlerle hitap ettik? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik, ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda Rahmi Göçmen. Efendim, bugün size seslerimizi sevgili Birsel Acar ulaştırdı. Hemen yanındaki sandalyede de programı benimle birlikte hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik. Efendim, vedalaşmak için sizlere el sallıyorlar. Bendeniz gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Program konuğumuzda sevgili dostum, kardeşim Murat Seçkin idi. Sizlere veda ederken Zekai Tunca'nın çok güzel bir şarkısını
1: sunuyoruz.
0: Ne diyoruz?
1: Ben de en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başta dinleyicilerimize ve sizlere şeref duydum bu güzel davetinden dolayı. Çok teşekkür ediyorum sevgili Tanju. Başarılarının devamını diliyorum. Tüm arkadaşlarım da ellerine, gönüllerine sağlık diyorum. Şöyle diyoruz, bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka, kalbimde yar eden çok oldu ama onun şu gönlümü yakışı başka. Zekai Tunca'ya da en derin sevgi ve saygılarımla.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin nefsine yenik düşenlerle vedalaşıp yoluna güçlenerek devam ettiğini söyledi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz dedi. Cumhurbaşkanı dün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında kürsüdeydi. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Hükümet tüm kurumlarıyla süreci titizlikle yönetiyor. Devlet Denetleme Kurulu gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Emlak Katılım Bankası da katılım evim ve bir evimin satın alması için rekabet kurumuna başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması genişleyerek devam ediyor. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün bugün şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. 56 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 6 kişi adliyeye sevk edildi. Melis Sandal Süt Şurup'la babası Cihan Süt Şurup hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. İstanbul'da yürütülen hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Tesislerdeki dijital materyallerin silindiği, bunların emniyet birimlerince geri getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimini devreye alacak. Yarın hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi'nde görev yapan 6 meclis üyesi CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Açıklama AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan geldi. Ataşehir Belediye Meclisi'nden Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Anayasa Mahkemesi'nin boşanan eşe yoksulluk nafakasının süresiz verilmesini iptal eden kararı resmi gazetede yayınlandı. Şimdi gözler yeni düzenleme için mecliste. Hem yeni nafaka düzenlemesini hem de aile uyuşmazlıklarını daha kolay çözecek 13. yargı paketinin kısa sürede meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Artvin'de 30 yıl önce işlenmiş bir cinayet aydınlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yıllardır kendisinden haber alınamayan Nigar Bilgin cinayetinin ortaya çıkarıldığını ve zanlıların adalete teslim edildiğini açıkladı. Nevşehir merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 33 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep merkezli 2 ilde resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Usulsüz reçete düzenleyerek kamuyu zarara uğratan 8 şüpheli

biri gözaltına alındı. Ağustos ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı 0,3 puan azaldı, %7,8'e geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 40. aya taşındı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına oranla %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış görüldü. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevleri kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor. Washington Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'ın önerdiği 7 günlük plana dair ABD'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. ABD Başkanı Trump, yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmalar, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda süper zeka terimini kullanmasını zorunlu kılıyor. Haberleri sunduk.

Stüdyoname programından sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz tüm dinleyenlerimizi. Yeniden birlikte olmanın mutluluğuyla. Ben Suat Güney, kıymetli ses sanatçısı arkadaşlarım Nevra Günay, Mine Geçili, Tuğçe Pala, Ali Turan, Celal Altınbaş, Harun Gürbüz ile birlikte TRTname'de bize ayrılan yaklaşık bir saatlik zaman dilimini paylaşacağız. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı. Tonmeisterimiz Mehmet Zungur, yayın masasında Seher Topçu bizlerle birlikte bugün. Kıymetli saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanda Umut Hoşgör, kemençede Neva Gülses, violonselde Serdar Açın, kanunda Funda Süyür, utta Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzdüer, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Tanju Erol ve ritim sazıyla Muhammed İzgi. Efendim, koromuzun seslendireceği iki eserle bugün programımıza başlayacağız. İkisi de Hüseyin'i makamında olacak. İlki Lautacı Hristo'nun eseri. Ah eyle gönül hacde-i dildare dayansın. Ve akabinde Şevki Bey'in yine Hüseyin'i makamındaki eserini koromuz seslendirecek sizler için. Hicran oku sinem deler.

0: TRT Name.
1: Efendim, koromuzdan iki büyük şaheser dinledik. Programımızı öyle açtık ve yine şaheserlerle, başyapıtlarla programımız devam ediyor.

ait Neva makamında bir şarkı seslendirecek. Ben senin aşkınla cana bilmiyorsun neyledim. Duymadın bir lahza ahım neyle gönül eyledim. Ve öncesinde Neva makamındaki tambur taksimini Gökalp Yüzler'den dinliyoruz.

Ali Turan'a çok teşekkür ediyoruz. Ve yine Neva makamında Şemsettin Ziya Bey'e ait Koz Sinem Ateşe Yansın, Gönül Eğlensin, Aldansın isimli şarkıyı sizler için ben seslendirmeye gayret edeceğim.

Kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyorum refakatleri için. Efendim, Mine Geçili'den bir Hicazkar eser dinleyeceksiniz. Beste Nasibin Mehmet Yürü'ye ait. Görmezsem eğer sevdiceğim Hüsnü Mirat'ın, sensiz bulamam neşesini zevki hayatın.

Mine Keçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Mineciğim. İftirakındır sebep bu nale büyü feryadıma. Gelmez oldun sevdiğim hayli zamandır yanıma. Hacı Arif Bey'in Kürdili Hicazkar eserini Nevra Günay sizler için seslendiriyor efendim.

Nevra Günay'a ve tabii ki kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar efendim. Beste Şevki Bey, Güfte Enderuni Vasıf, Hicaz makamında bu eseri Tuğçe Pala'dan dinleyeceğiz efendim. Hangi eser? Affeyle suçum, ey gül iter başıma kakma.

Tuğçepala'ya çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü Stüdyo Name'nin programının ilk bölümünü Hicaz makamında bir koro eseriyle sonlandıracağız ve tabii ki programımız devam edecek. Ey bütüne veda olmuşum müptela, beste dede efendi, güfte enderuni vasıf.

0: Peki efendim, programımız devam ediyor ve Mine Geçili mikrofonda. Öncelikle ben Mine'ye bir selam vermek istiyorum. Daha sonra hangi eseri okuyacağını sizlere Mine söylesin. Nasılsın Mine, iyi misin?
1: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Umarım dinleyicilerimiz de iyilerdir ve mutlulukla dinliyorlardır bizleri. Ve şimdi sırada Hicaz bir eser var. Güfte Rahmi Duman, beste Alaaddin Yavaşça'ya ait. Ne günah etse açılmaz iki gönlün arası.
0: Öncesinde Oytun Uçar'dan bir Ut Taksim'i dinliyoruz efendim.

0: TRT Name.
1: Mine Geçili'ye çok teşekkür ediyorum bu güzel icrası için. Ve tabii ki dinleyicilerimiz bizlerle birlikte çok mutlu mesuttur diye düşünüyorum. Böyle güzel icralar dinliyorlar değil mi Ali Turan?
2: Bugün gayet renkli, farklı farklı muhtelif makamlarda şarkılar seslendirdik.
1: Evet.
2: Nevalar, Hüzzam, Hicazlar derken şimdi Hüzzam makamında. Evet. Ben de bir Mustafa Nafiz Irmak güftesi olan bir Hüzzam eser okumak istedim. Beste Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait. Hasta kalbimde yanan derdi niçin anlamadın diyelim efendim.
1: Ali Turan dinliyoruz efendim.

0: Ali Turan'a ve kıymetli sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Sırada yine Tuğçe Pala var ve acaba bizler için neler söyleyecek, ama önce bir selam vermek istiyorum. Tuğçe merhaba.
1: Merhaba Suat. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
0: Bize ne okuyacaksınız
1: bugün? Hüzzam bir eserle ben de devam etmek istiyorum. Şevki Bey'e ait Curcuna Vaka, Curcuna ritminde. Küşel'de talihim hem bahtım uygun diyeceğiz.
0: Tuğçe Pala'yı dinliyoruz efendim.

0: Uçapala'ya çok teşekkür ediyoruz. Efendim sağ olsunlar. Ve mikrofonda Nevra Güney'i görüyorum. Merhaba Nevra, nasılsın? İyi misin?
1: Merhaba, çok teşekkür ederim. Çok iyiyim, çok şükür. Her şey yolunda.
0: Ne güzel, maşallah.
1: Evet, çok şükür.
0: Evet, bize bugün
1: yeni bir şarkı
0: yeni
1: okuyacağım.
0: Bir şarkı. Ne güzel.
1: Aynen, evet. Güftesi Esin Şenkal'a, bestesi Ahmet Hakan Baş'a ait. Göz bebeğim sensin derdin diyeceğiz Acem Kürdi makamında.
0: Nevra Güney'i dinliyoruz efendim.

Nevra Günay'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi yeni bir eserle tanıştırmış oldu. Evet, sağ olsunlar. Efendim, maalesef programımızın yine sonuna geldik. Sizler için ben de bir eser daha hazırlamıştım ama artık borcum olsun. Bir dahaki programda Allah sağlık saat verirse, yine birlikte olabilirsek okumaya gayret ederim. Çok kıymetli ses sanatçısı arkadaşlarım Nevra Günay, Mine Geçili, Tuğçe Pala, Ali Turan, Celal Altınbaş ve Harun Gürbüz ile birlikteydik bugün efendim. Kıymetli sazendelerimiz, kemanda Umut Hoşgör, kemençede Neva Gülses, violonselde Serdar Açın, kanunda Funda Süyür, utta Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzdüer, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Tanju Erol ve ritim sazıyla Muhammed İzgi bizlere eşlik ettiler efendim. Ben Suat Güney, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, tonmeisterimiz Mehmet Sungur ve yayın masasında Seher Topçu, bugün birlikte bu programı sizler için hazırlamaya çalıştık, gayret ettik ve hepinize güzel günler diliyoruz. Son olarak koromuzdan bir eserle veda ediyoruz. Kır atıma bineyim.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin nefsine yenik düşenlerle vedalaşıp yoluna güçlenerek devam ettiğini söyledi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz dedi Erdoğan. Muhalefete de tepki gösterdi. Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar ifadelerini kullandı. Fon soruşturması kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma 26 hisse senedindeki şüpheli işlemlere uzandı. Olağan dışı kazanç sağlayan hesapların para trafiği inceleniyor. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir dedi. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya

devam ediyor. Süreç devletin tüm kurumlarıyla titizlikle takip ediliyor. Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonları için inceleme başlattı. Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına oranla %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış görüldü. İşsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azaldı, %7,8'e geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 40. aya taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü piyasasının istikrarlı seviyesini koruduğunu söyledi. İstihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Güneydoğu'nun açılış töreninde konuştu. Milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı yarın başlayacak. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk turizminin küresel ölçekteki öncülüğüne dikkat çekti. Kültür sanat alanında yatırımlarımıza ve projelerimize devam edeceğiz dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında savunmalar alınmaya devam ediliyor. Özel hastane zinciri sahipleri İstanbul'un Şişli ilçesindeki hastanenin ruhsatı için 8 milyon dolar ödemek zorunda bırakıldıklarını iddia etti. Tutuksuz sanık Remzi Baka ise savunmasında İBB hukuk müşavirine ihaleler için 380 milyon lira verildiğini öne sürdü. Bir diğer sanık Yakup Öner de ihalelerden %7 ile 10 pay istendiğini söyledi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yayımladı. Tesislerdeki dijital materyallerin silindiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında araştırmalar sürüyor. Adli Tıp Kurumu'nca yapılan testlerde eski futbolcu ve spor yorumcusu Hasan Şaş'ın kan ve idrarında uyuşturucu tespit edildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu düzenlendi. İş yerlerini kurşunladıkları ve kundaklama eylemlerine karıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Mardin merkezli 10 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji 16 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Marmara ve Doğu Karadeniz kıyılarında bugün kuvvetli sağanak etkili oluyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Washington Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savundu. İran'ın önerdiği 7 günlük plana dair ABD'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. Haberleri sunduk.

0: Yener Elmas'ın yönettiği Acemaşiran faslı sona erdi. Ara Taksim'ini Ali Emre Arslan'dan dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin nefsine yenik düşenlerle vedalaşıp yoluna güçlenerek devam ettiğini söyledi. Devletin malına, milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz dedi. Erdoğan muhalefete de tepki gösterdi. Kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi vermeye kalkıyorlar ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında düzenlenen 5. operasyonda 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Süreç devletin tüm kurumlarıyla titizlikle takip ediliyor. Devlet Denetleme Kurulu da yatırım fonları için inceleme başlattı. Türkiye'nin ihracatı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına oranla %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 artış görüldü. İşsizlik oranı Ağustos'ta 0,3 puan azaldı, %7,8'e geriledi. Böylece işsizlikte tek hane serisi 40. aya taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü piyasasının istikrarlı seviyesini koruduğunu söyledi. İstihdam oluşturma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD temasları kapsamında Top Türk Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. ABD'de ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Bakan Bolat, Türkiye-ABD dış ticaret hacminin 2028 yılı sonunda 50 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu, bu yıl Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da kapılarını açtı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu bu yıl Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da kapılarını açtı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışına binlerce teknoloji meraklısı akın etti. Standlar dolup taştı, yerli ve milli hava araçlarına ilgi büyüktü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Güneydoğu'nun açılış töreninde konuştu. Milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız dedi. Washington Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. ABD Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran'ın yakında pes edeceğini savunduğu İran'ın önerdiği 7 günlük plana dair ABD'nin yanıtı Katar'da Tahran yönetimine iletildi. Haberleri sunduk.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Cihan Yurdakul. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Aslı Boler ve ben Elif Güreşçi birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Programımızın başında hemen hatırlatalım. Bu programın tekrarı bu gece saat 12'de ve cumartesi günü 18.05'te. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, neyde Celalettin Biçer, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Şimdiden ellerinize, gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Bugünkü akustikname programına kemençeci Vasilaki'ye ait Kürdili Hicazkar Peşrev'in ardından bestesi Emin Ongan'a, güftesi Muzaffer Akalın'a ait Kürdili Hicazkar şarkıyı icra ettik. Bunca cevrinle gönül ülkesi virane olur, aşığın can verecek sevdiği bir tane olur. Kürdili Hicazkar makamındaki eserlerle devam ediyor programımız. Şimdi sırada güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait çok güzel bir şarkı var. Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sırada güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na, bestesi Ankara Radyosu rahmetli keman sanatkarlarından bestekar Selahattin İnal'a ait Kürdili Hicazkar eser var. Dertleri zevk edindim, ben de neşe ne arar.

Ellerinize sağlık. Sırada güftesi ve bestesi Neveser Kökteş Hanımefendi'ye ait bir Kürdi icazkar eser daha var. Canan'dan uzak kaldı gönül, hasretinden yandı gönül. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Güfte ve beste Erol Sayan hocamıza ait çok güzel bir İstanbul şarkısı. Yine Kürdili Hicazkar son eserimiz ama. Her şeyinle güzelsin, gönüllerde esersin. Kederimsin, neşemsin, sevda yolu İstanbul.

Şimdi sırada hüzzam eserlerimiz var. Üç ayrı birbirinden güzel şarkılar bunlar. İlki sözleri Mehmet Çınarlı'ya, bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait hüzzam şarkı var. Öncesinde sevgili İlhami Çetik kanunu ile bizlere bir hüzzam açışı yapacak. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Sararan dalların çizdiği dünya geçici. Ellerin böyle sokulgan, nefesin böyle yakın, bana dünyaları vaat etse de içten bakışın, o ışık kaynağı gözlerdeki mana geçici, sararan dallarının çizdiği dünya geçici.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi sırada Selahattin Pınar'ın çok güzel bir hüzzam şarkısı var. Güftesi de Badi Nedim Ofta'ya ait. Yıllarca bana yâri füsunkâr olan eştin.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Gönüllerinize sağlık sevgili Celal. Güzel Taksim için de çok teşekkür ediyorum. Sevgili İlhami, ellerinize sağlık. Sırada son hüzzam şarkımız var. Güftesi Hikmet Münir Epcioğlu'na, bestesi Cevdet Çağla'ya ait. Şu göğsüm yırtılıp baksan, dikenler hep aynı güldendir. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın bu son bölümünde Hicaz şarkılarımız var. İlk olarak güftesi eski bakanlarımızdan Sayın Yılmaz Karakoyunlu'ya, bestesi kıymetli hocamız Tevfik Soyata'ya ait bir Hicaz uzal eser. Aşkı tattık, kimse görmez bizde hicran bir daha. Öncesinde sevgili Ertuğrul Erhan kemanı ile bir Hicaz taksimi yapacak.

Ellerinize sağlık sevgili Ertuğrul ve kıymetli saz arkadaşlarım. Sırada Yesari Asım Arsoy'un sevilen bir caz şarkısı var. Al Gonca'yı deremedim, yar yüksekte eremedim.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım: kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, neyde Celalettin Biçer, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Aslı Boyler, ton masterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Elif Güreşçi son iki türkü ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İki Hicaz türkümüz var son olarak. İlki Pencereden Kuş Uçtu, Yandı Yürek Tutuştu. Ardından Saadettin Kaynağ'ın Hicaz türküsüne bağlayacağız. Yollarına gül döktüm. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

İstanbul'a merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Mikrofon başında ben, sunucunuz Tayfun Öçal. Bu akşam yayınımızı Melek Hancı hazırladı ve teknik masada Seher Topçu sesimizi sizlere ulaştırıyor. 1 Eylül ayını daha geride bırakmaya hazırladığımız bu sonbahar akşamında İstanbul'un tatlı esintisini namelerle evlerinize, arabalarınıza, kalplerinize taşımaya geldik. Siz de hazırsanız. Eylül ayının son akşamını hatta birlikte yaşayacağız. Yarın Ekim'in biri olacak çünkü Perşembe günü. Bu akşam da yine 2 saat boyunca canlı yayında olacağız. TRT Name'de sizlerle buluşturacağız kıymetli sanatçılarımızın çok değerli eserlerini. Nihavend makamında iki güzel şarkıyla başlıyoruz. Önce Faruk Salgar'ın sesinden beste ve güftesi Alaaddin Şensoy'a ait olan Biliyorsun Bir Zamanlar Seni Ne Çok Seviyordum adlı eseri dinleyeceğiz. Ardından güftesi Munis Faik Ozansoy, bestesi Muzaffer İlkar'a ait olan eseri Gönül Aköz seslendirecek. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden.

Nihavend başladık, nihavend devam ediyoruz efendim akşamın sesine. Sırada bir düet var. Bestesi Turhan Özek, güftesi Mehmet Erbulan'a ait eseri Serdar Kaşıkçılar ve Melda Kuyucu Kılıç birlikte seslendirecek. Bir ben sevdim gönülden, bir de Mecnun ben kadar.

Sevgilim desen bana aşığım inansana. Erol Sayan imzası taşıyan Nihavend eseri Aytaç Ergin'den dinledik efendim. Sırada Esma Başbuğ'dan dinleyeceğimiz bir başka Nihavend eser var. Beste Neveser Kökteş, güfte Necmettin Hunca'ya ait. Yıllardır bekliyorum bir gün dönersin diye.

Çok güzel bir düet eşliğinde Hicaz makamına geçtik efendim. Melihaşen Sancakoğlu ve Cavit Tanürek birlikte seslendirdiler. Sevgimizin aşkımızın üstünden sene geçti. Bestesi Saadettin Öktenay, güftesi İlkan Sana aitti bu eserin. Şimdi Hicaz şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Sırada Seval Şentürk'ün seslendireceği bir eserimiz var. Beste Rüştü Şardağ, güfte Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde.

Aşkınla yanan kalbim, ızdırabım, elemim. Bestesi Selahattin Erköse, güftesi Ümit Utku'ya ait Hicaz eseri Hamiyet Turan'dan dinledik. Yarım saat geride kaldık.

programımızda Akşamın Sesi canlı yayına devam ediyor. Sıradaki eserimizin bestesi Şekip Ayhan Özışık, güftesi Sadık Şendil'e ait. Aslı Pakalınlardan dinliyoruz. Gönlümde açmadan solan bir gülsün.

Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum. Beste ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz eseri Zeki Topçuoğlu seslendirdi efendim. Sırada Saadettin Kaynak imzası taşıyan bir başka Hicaz eser var. Mediha Şen Sancakoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Ben ağlarım eller güler. Bu da başa geçecekmiş.

Bestesi Selahattin İnal, güftesi Ali Sarcan'a ait Rast makamında bir eser dinledik Muazzez Ersoy yorumuyla. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Bir Rast eser daha dinleyeceğiz efendim şimdi. Zeki Müren'in sesinden olacak. Bestesi İrfan Özbakır, güftesi Memduha Olgun'a ait bu şarkının. Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane.

Biz akşamın sesinde yeni saatimize geçmiş olacağız. Şimdiki şarkımızı dinlerken Hüzzam makamında olacak o eser. Beste Selahattin İnal Güfte, Hikmet Münir Evcioğlu'na ait bu eserde. Esra İçöz seslendiriyor. Sesimde şarkısı aşkın, figan olup gidiyor.

Bu akşamın son Rust eserini de Umut Akyürek seslendirdi efendim. Beste ve güftesi baki duyarlara aitti bu şarkının. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye. Bir saati doldurmak üzere.

Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini? Ayfer Erden dinledik Hüzzam eseri. Mustafa Seyran'a ait bir şarkıydı efendim. Bir Hüzzam şarkı daha dinleyeceğiz. Bu akşamın son Hüzzam eseri Elif Güreşçi seslendirecek bu eseri. Bestesi İrfan Özbakır, güftesi Ayhan İlter'e ait. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri.

Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Bu akşamın Hüseyini makamındaki tek eseri dinledik. Belkıs Dikmen seslendirdi. Bestesi Selahattin İnal Güftesi Necdet Atılgan'a aitti bu şarkının da. Ve şimdi saatlerimiz 20.13'ü gösterirken akşamın sesinde Kürdili Cezker şarkılar başlıyor efendim. Onlardan ilki Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait Yahya Geylan'dan dinleyeceğiz. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir.

Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım. Gülden Marmara'dan dinledik efendim. Bestesi Muzaffer İlkara, güflesi Erol Sayan'a ait Kürdili Cazkar makamındaki bu güzel eseri de akşamın sesi Kürdili Cazkar şarkılarla devam ediyor. Sıradaki eserimiz bestesi Arif Sami Toker, güftesi Ziya Yazgın'a ait bir şarkı ve Gül Yazıcı seslendirecek. İçince şarabı ezelde, gönül takıldı kaldı bir güzelde.

Değerli sanatçımız Cengiz Han Sönmez kendi bestelediği eseri seslendirdi efendim. Bu Kürdili Cazkar makamındaki şarkının güftesi Mehmet Turan Yarar'a aitti. Gördüm seni, düştüm yine bir yepyeni derde. Bu şarkı ile birlikte son yarım saatimize de girmiş bulunuyoruz efendim programımızda. Ama Kürdili Cazkar eserlerimiz bitmedi. Sıradaki eserimiz bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait bir şarkı. Bahadır Özüşen'den dinleyeceksiniz. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür.

Bir Yusuf Nalkesen eseri dinledik Eylül Turan yorumuyla. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan. İki Kürt'e diyeceğiz ki şarkımız daha kaldı efendim. Sonlara doğru yaklaşırken şimdi onları arka arkaya dinleyeceğiz. Önce Osman Nihat Akın'a ait bir eseri Nazlı Kanaat seslendirecek. Girdim yarin bahçesine gül dibinde gülizar. Ardından yine bir güllü şarkı Erol Sayan imzası taşıyor bu kez. Belgin Gök seslendirecek. Gül yüzünde güller solsa ağlarım.

Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Şükrü Tunar'a ait Uşak makamındaki eseri Hasan Eylen seslendirdi ve bu akşamın da sonuna geldik efendim bu şarkıyla birlikte. Akşamın sesini Melek Hancı hazırladı. Teknik yönetmenimiz ise Seher Topçu'ydu bu akşam ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Bu güzel İstanbul akşamını bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz siz sevgili Name dostlarına. Vedamız eğlenceli bir potpourri ile olacak bu akşam. Aslı Hüner seslendirecek efendim. Ekim ayında yeniden görüşene dek Name ile kalın diyoruz.

Merhaba sevgili TRTname dinleyenlerimiz. Gül Zamanı programından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Her çarşamba olduğu gibi bu akşam da sizlere hazırladığımız repertuarı paylaşmak için mikrofon başındayız. Bana refakat eden kıymetli arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Serdar Açın, Tambur'la Pelin Değirmenci ve ben Gül Yazıcı. Hep beraber güzel bir yarım saat geçirmeyi diliyoruz. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı'ya ve bu akşam ton masterimiz Mehmet Sungur'a çok teşekkür ediyoruz. Programı hocam Melahat Pars'ın sesiyle açmak istedim. Kendi bestesi olan Hicaz şarkıyı seslendirdi. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç. Güfte Sıtkı Algınbaş'a aitti. Benim çok kıymetli aynı zamanda da aile dostumuz olan Afitap Karaca'nın teşvikiyle sınavlarına girdiğim Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Vakfı'nda repertuar hocalarımdan biriydi Melahat Pars. Aynı zamanda Afitap Karaca'yla Melahat Pars çok yakın iki dostlardı. Bu vesileyle sevgi ve saygıyla minnetle anmak istiyorum onları, rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Bizim repertuarımızda Selahattin Pınar'ın Hicaz şarkısıyla başlıyor. Leyla gibi hıçkırsa ve Mecnun gibi yansa, kalbin ne olur aşkıma bir lahza inansa. Güfte Mustafa Nafiz Irmak'a ait. Mustafa Nafiz Irmak hem güfte şairi olarak hem de bestekar olarak müziğimize büyük katkıları olan bir şair. Güfteleri özellikle Selahattin Pınar'ın şarkılarında hayat bulmuş. Şarkının girişinde violonselle Serdar Açın bir taksim yapacak. Ardından sizlerleyiz.

Çıksam şu dağların yücelerine, eş olsam gurbetin gecelerine, imrenir dururum nicelerine, bir ben mi murada eremiyorum. Orhan Şaik, Gökyay'ın sözler, beste Arif Sami Toker'in. Buyurun.

Lemmy Atlan'ın Hicaz şarkısını dinlediniz. Hastayım, yalnızım, seni yanımda sanıp da bahtiyar ölmek isterim. Şimdi sırada bir Hicaz türkü var, Orta Anadolu türküsü. Kaleden iniş mi olur, ham demir gümüş mü olur? Akşamdan söz verip de sabaha dönüş mü olur?

Fırıncı Tahir'den alınan bir Gaziantep yöresi türküsü var sırada. Notayı alan ve derleyen Emin Aldemir. Evlerinde bir ipekten halı var, şeker yemiş dudağında balı var. Hadi bakalım.

Gün Zamanı programının bu haftada sonuna geldik kıymetli dinleyenlerimiz. Bana eşlik eden kıymetli arkadaşlarım, kanunla İsmail Karaşin, violonselle Serdar Açın, tamburla Pelin Değirmenci bizlerleydi. Evet, yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı'ya, ton masterimiz Mehmet Sungur'a çok teşekkür ediyoruz. Haftaya bizlerle olun, hoşçakalın.

0: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncila Bertu.
0: Sizlere TRT Name İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Program sazendelerimiz kemençeyle Neva Gülses, tamburla Pelin Değirmenci. Ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz.
1: Evet Çiğdemciğim, sen Zeynep Hanım'ı ve Yusuf Kamil Paşa'yı tanıyor musun?
0: Zeynep Hanım, Prenses Zeynep tanımıyorum.
1: Peki Zeynep Kamil dersen
0: Aa,
1: ne?
0: tabii ki
1: Ha,
0: tanıyorum.
1: Zeynep Kamil
0: Evet,
1: Hastanesi değil mi?
0: evet.
1: İşte bu insanlar, o Zeynep Kamil Hastanesi'ni kuran insanlar. Muhteşem bir aşk hikayeleri var. Biz oraya girmeyelim. Çok uzun bir hikaye.
0: Evet.
1: Arzu eden
0: Araştırabilir,
1: araştırabilir.
0: evet.
1: Biz şimdi şeye bakalım. Bu Yusuf Kamil Paşa ile Prenses Zeynep nerede yaşıyordu? Bayezid'de, daha doğrusu Laleli'de bir konakları vardı. Adı Zeynep Hanım Konağı. Çok meşhur bir konak vardı derken sanki görmüşüm gibi. Bu konak zamanının entelektüellerinin, sanatkarlarının yaşadığı, geldiği, sohbet ettiği bir yer. Bununla meşhur zaten. Sonra o konak Zeynep Hanım öldükten sonra da önce bir yetimhane oluyor. Sonra İstanbul Üniversitesi'nin kurulmasına vesile olacak olan Darülfünun'a hizmet veriyor. 42'de de tamamen yanınca arkasından 52'de eğitime başlayan Edebiyat Fakültesi yapılıyor. Sedat Hakkı Eldem ve Emin Onat'ın yaptığı. Neden
0: Projeyle.
1: söylüyorum? Benim de okuduğum bir okul burası.
0: Ha, o binayı biliyorsun
1: Dolayısıyla
0: yani.
1: tabii çok
0: Aa,
1: muhteşem bir binadır.
0: çok güzel.
1: Peki bu karı kocanın hiç çocuğu olmamış. Zeynep Hanım da çok duyarlı, toplumsal olaylara çok yardımsever bir kadın olarak çocuk ölümlerinin çok olduğunu görünce kocasına şey teklif ediyor. Bir hastane yapalım ve her türlü imkanı sağlayalım. Çocuklar ve anneler ölmesin. İşte Zeynep Kamil Hastanesi öyle yapılmış oluyor.
0: Evet.
1: Ve öyle hizmet veriyor ki bu hastane. Daha sonra orada doğan erkek çocuklara
0: Kamil,
1: Kamil, kız
0: evet.
1: çocuklarına Zeynep
0: Zeynep isim
1: göbek adı
0: konmuş,
1: veriliyor.
0: evet.
1: Şimdi o gelenek devam etmiyormuş. Her neyse.
0: Belki bazılarında devam ediyordur diye iyi niyetli
1: İnşallah
0: düşünüyorum.
1: diye iyi olsun, bence
0: Evet.
1: devam etmeli. Çok büyük hizmet hala.
0: Evet.
1: Ve orada defnedilmişler bahçesinde hastanenin. Yaşadıkları hayatı biraz anlatmak için küçük de bir anekdot. Sultan Aziz zamanı habersizce 40 kişiye yakın bir grupla bu meşhur Zeynep Hanım konağına gidiyor sultan.
0: Ha.
1: Ama hiç Prenses Zeynep istifini bozmuyor. Çalışanlara diyor ki gümüş takımlar yerine altın takımları çıkarın. Konaktaki görevlerin yemeklerini de ekleyerek yapın sofraya yemek servisini. Hiçbir şey değiştirmeden, telaş etmeden 40 kişiyi ağırlayacak kadar hazır
0: O
1: bir konak
0: bir
1: düşün.
0: anda
1: Ama bu
0: süper.
1: konağın bir de önemli bir tarafı, Enderuni Ali Bey de 25 yıl Moski hocalığı yapmış. Şimdi senden ona ait bir eser rica edelim.
0: Tabii ki.
1: Hicaz makamında aşık oldum yavrucağım yüzüne mısra ile başlayan bir eseri dinliyoruz.
0: Ben de bu eseri Bekir Sıtkı Sezgin hocamdan meşk etmiştim.
1: Aa, ne
0: Onu
1: güzelmiş.
0: da anmış olalım.

0: TRT Name.
1: Endureni Ali Bey'in Hicaz şarkısını sizler için seslendirdim.
2: Evet, biraz evvel Prenses Zehra'yı anons ettim. Ben sonra neyse düzelttim Prenses Zeynep diye. Hı hı. Çünkü Prenses Zehra'nın halası Zeynep Kamil.
1: Aa, o zaman ama yabancı sen şimdi olmamış.
2: Yabancı değil. Başka bir yerden bağlantı kuracaksın. Peki Prenses Zehra kim? Ali Rıfat Çağatay'ın eşi.
1: Evet.
2: Haydi bakalım.
1: Ali
2: Rıfat Bey'den bahsedebiliriz.
1: Evet, Ali Rıfat Bey Sadrazam Mısırlı Prens Said Halim Paşa'nın kardeşi olan Prenses Zehra Hanım'la evlenmiş.
2: Evet.
1: Prenses Zehra Hanımefendi'nin Fener Yolu'ndaki köşkü devrin bütün müzisyenlerin toplandığı önemli bir de müzik merkezi imiş. Ali Rıfat Bey özel öğrenim gören birisi, bir müzisyen. Çok iyi Fransızca bilirdi. Arapça ve Farsça'ya da hakimdi. İyi bir musiki eğitimi aldı. Kemençe, ud, violonsel ve tambur çalardı. Lemi Bey şöyle anlatıyor. Udi Ali Rıfat Bey, merhum hoş sohbet ve yapılacak yeniliklerin kendi başlığı ve baskısı altında yapılmasını emel edinir. Düzen seven bir musiki üstadı idi. Rivayete göre bilhassa Galata'daki meşhur ud yapımcısı Manol ki ud severler bilirler herhalde evet. Manol udları Rıfat Bey'i dükkanına davet eder. Göğüs tahtasını yapıştırmadan udlarını muayene ettirir ve ona imza attırırmış. Ve bu udlar da dolayısıyla Rıfat Bey'in satılır. İmzası olduğu için de çok pahalıya satılırmış. Böyle bir ut kimin elinde vardır acaba? varsa bize yazabilirler. Şark Musiki Cemiyeti'ne de başkanlık yapmış. Darül Elhan kadrosunda yer almış.
2: İstanbul Belediye Konservatuarı evet, tasnif ve tespit heyetinde de
1: bulunmuş.
2: Evet.
1: Rauf Yekta Bey ve Ahmet Irsoy'la çok önemli çalışmalar yapmış. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde öğrenci yetiştirmiş.

0: çok sesli denemeleriyle de Batı müziği tekniğini uygulamaya çalışan ve konser müziği havasını yerleştirmek isteyen ilk müzisyenlerdenmiş kendisi. Yani bayağı hiç yani her şey varmış. Maşallah diyelim. Düzenlediği Türk müziği orkestralarına kontrbas, violonsel, piyano ve flüt gibi bazı Batı müziği çalgılarında katmıştı. Şimdi bizim tanıdığımız Ali Rıfat Çağatay'ın ailesinden
1: Alp
0: Alp
1: Altıner.
0: Altıner, o da herhalde onların dedesi oluyor.
1: Evet.
0: Dedelerinden
1: Büyük
0: gelen bir
1: dedesi,
0: Batı
1: annesinin
0: evet.
1: dedesi aslında.
0: Batı
1: Büyük
0: müziği
1: dedesi.
0: merakı herhalde ondan geliyordu.
1: Tabii ki,
0: Çocuklar o
1: tabii ki.
0: şekilde
1: Tabii ki
0: yetişmiş. Onlara da
1: müzisyen
0: buradan
1: aile.
0: selam olsun, sevgilerimizi gönderelim. Türk müziği icrasında bilinen ilk şef, araştırmacı ve koleksiyoncudur. Eski sanatçılardan pek çok eseri notaya almış. Buna Sait Halim Paşa'nın koleksiyonunu da eklemiştir. Ki Sait Halim Paşa
1: Karısının
0: karısının abiyi
1: abi, evet.
0: oluyor. Müzikolojiye yöneldikten sonra yabancı dilde pek çok kitap getirtmiştir memlekete. Pek çok form kullanmıştır eserlerinde. Şair ve dilci Sami Rıfat'ın abiyi, şair Oktay Rıfat'ın amcası ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Ali Cafer Çağatay'ın da babasıdır. Bir de şöyle bir şey var. Bu çok önemli bizim memleketimiz için. 1924 ve 30 yılları arasında resmen kullanılan Acemaşiren makamındaki ilk İstiklal Marşı'nın bestecisi de Ali Rıfat Bey'dir.
1: Annem biliyordu bu, okurdu bu İstiklal Marşı'nı.
0: Seninle beraber yaptığımız Ali Rıfat Çağatay programında ben de okumuştum.
1: Okumuştum.
0: Hatırlarsan sen
1: Evet,
0: de o
1: çok iyi
0: programa
1: hatırlıyorum.
0: koymuştun. Çok da
1: Evet.
0: güzel bir eser. Ali Rıfat Bey aynı zamanda Şerif Muhittin Targan, Mesut Cemil, Selahattin Pınar ve Münir Nurettin Selçuk gibi önde gelen musikicilerin de
1: Hocası.
0: hocası idi. Şimdi onun Nihavend bestesini Bekir Sıtkı Sezgin hocamızdan dinliyoruz. Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş.

0: görenlerin hep bahtı siyah olurmuş. Programı da Cevdet Bey'e ait bir hatırayla bitirelim, ne dersin?
1: Tabii ki.
0: Şimdi küçük yaşlarda çok özenmeye başlamış. Babası keman çalıyor. Galiba yanlış hatırlamıyorsam annesi de piyano çalıyordu. Çok özendiği için de böyle tahta parçalarına gerdiği kirişlerle çalmaya çalışırmış. Hı hı. Ama hep gözü babasının kemanında. Aa. O bir gün evde yok babası. Herhalde kemanı da daha alçak bir yere mi koydular? Yok yok, pardon. Yukarıda torbasında duvarda asılıymış. Aa. Sen duvardan alayım onu derken elinden kaç.
1: Eyvah.
0: Yere düş. Ay. Paramparça ol. Ve tabii sandalye bir tarafa, sandalyeye çıkmış. Yetişecek, evet. Ya oraya. Kendi bir tarafa sandalye. Paramparça olmamış da, pardon, çatlamış orası. Çatlıyor. Burası, ama bir sazın çatlaması ne demek? Meğer biraz evvel bahsettiğimiz Manol Usta var, evet. Ya keman da onun yapımı değil miymiş?
1: Ut yapımcısı belki de, tek kemanıydı. Vallahi tek öyle, yaptığı tek kemandı belki de.
0: Bilgi öyle, Manol Usta, haklısın.
1: Evet, olabilir.
0: Başka sazlar da mı yapıyordu? Demek ki yapıyormuş, biz bilmiyoruz. Hı-hı. Belki. Neyse, babasına da hediye etmiş Manol Usta bir de bunu.
1: Allah.
0: Artık orada azar mı yedi, ne oldu orasını bilmiyoruz. Bilmiyorum. Sonuçta anlamışlar ki buna bir keman yaptırmak lazım. Hı. Ve bir keman yaptırıyorlar. O kadar meraklı yani. İşte olacak çocuk ya, evet, adam aynen. Olacak çocuk.
1: Kesinlikle.
0: Sonra bir batı sazı olduğu için, kendisi de batı tekniğiyle yetiştiği için babası, Andoniadis isimli bir batı müziği hocasını tutuyor. Ve öylelikle enstrüman öğrenme hayatı devam ediyor. Cevdet Bey'in özelliği hem kemanıyla ve de daha doğrusu daha da çok besteleriyle çok hayatımızdadır. Evet. Benim için çok değerli bir bestekardır. Bana göre herkesin zevki, hı-hı, değişik. Bana göre Cumhuriyet tarihinin benim için, hı-hı, en sevdiğim bestecisi Cevdet, evet, Çağla.
1: En sevdiğin, çok sevdi. En sevdiğin şarkı da Nur Salkımsın ya, değil mi? Evet ya, çok seversin.
0: İşte çok çok başka. Yani bu bir algılama meselesi. Evet, bir başkası, evet, için başka biri olabilir. O yüzden hep Cevdet Bey'i hep anlatasım var. Onun da bir hikayesiyle bitirelim. Dar-ı Talim-i Moskiye heyetine girmiş. Daha 22 yaşında henüz. Şevki Efsa makamında bir fasıl yapılacak. Meğer şey yokmuş. Sengin Sema'yı, Sengin bir Sema, eser, evet, olması lazım fasılda. O yokmuş. Hemen diyor ki hanende Cemal Bey, sen kabiliyetlisin, yap bakalım bir eser. O da çok çekiniyor, heyecanlanıyor ama eseri yapıyor. Bu eserde, hangi eser? Hicran gibi alemde eliyim derdi ser olmaz. Bunu dinlemeden evvel sen de programı bitir istersen. Evet.
1: Sevgili dinleyenler, sizlere TRT

Çamlarda şafak rengi gibi gönlüme aktın. Her nur nigahınla benim gönlümü yaktın. Lakin güzelim, söyle niçin benden uzaktın? Her nur nigahınla benim gönlümü yaktın. Zühtü Paşa damadı İhsan Bey'in şiirine, Yesari Asım Arsoy'un Nihavend makamındaki eseriydi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinledik bu eseri. Bu eserle, bu yorumla Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Nihavend ve Hüzzam makamında eserler sunacağız size. Güftesi Kemal Şakir Yakar'a, bestesi Osman Nihat Akın'a ait ikinci Nihavend şarkımızı Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz hep birlikte. Sensiz geçen her gün gecelerden de siyahtır. Bilmem ki neden kısmetim hep gözyaşı ahtır. Güldür beni artık yeter, ağlatma günahtır. Bilmem ki neden kısmetim hep gözyaşı ahtır.

Gönül nedir bilene gönül veresim gelir. Gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir. Aşk nedir, sevda nedir, bunu bilmek gerektir. Bunu bilen aşığı her gün göresim gelir. Cengiz Han Sönmez'den dinledik, güfte ve bestesi Saadettin Kaynağı ait bu Nihavend eseri. Sıradaki Nihavend şarkımızın güftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e, bestesi yine Saadettin Kaynağı ait. Kutlu Payaslı'dan dinliyoruz. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş, Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş.

Bağ gölgelenir, güller açar, bülbül öterken, Hak sanki yaratmış seni bir yaz gecesinden. Ömrün bana mehtabı ve yıldızları sendin, Hak sanki yaratmış seni bir yaz gecesinden. Mehmet Derya'dan dinledik, Cenap Şahabettin'in güftesini yazdığı Erol Sayan'ın bu Nihavend şarkısını. Güftesi ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait Nihavend eser var sırada. Tuğçe Pala'dan sunuyoruz. Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım. Kararan gönlüme güneş de doğmayacak sanırım. Mehtaba yalvarır, semadan geleceksin sanırım. Sana bin can ile bağlıyım, seni canım sanırım.

Yollarda aradım izlerini, seni ve o güzel gözlerini. Aşkına muhtacım, anla beni. Ne olur, bırakma ellerimi. Güfte ve bestesi Mustafa Günay'a ait Bunyavend eserinde Melihat Gülses'ten dinledik hep birlikte. Yıldızlar Altında programımız Hüzzam makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk Hüzzam şarkı Rakım Elkutlu'nun bir bestesi. Güftesi Nahit İlmi Özeren'e ait şarkıyı Bekir Ünlü Ater'den dinliyoruz. Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var. Hicranla yanan kalbimin alamını gel sar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var.

Hasta kalbimde yanan derdi niçin anlamadın? Seni Leyla diye sevdimdi, siyah gözlü kadın. Ahmet Erdoğdular söyledi, Mustafa Nafi Zırmağ'ın güftesini yazdığı, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bu hüzzam eserini. Sıradaki hüzzam eserimizin güfte ve bestesi Şerif İçli'ye ait. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Yine bir sızı var içimde akşam oldu diye. Gözüm acıyor, ağlarım hala bilmem niye. İstemem geceyi, onda mehtap gam oldu diye. Gözüm acıyor, ağlarım hala bilmem niye.

Ağla çeşmim, eski lezzet kalmamış peymanede. Nerede saki, ehli dil yok meclisi meyhanede. Meral Uğurlu'dan dinledik. Cahit Öney'in sözlerini yazdığı Avni Anıl'ın hüzzam şarkısıydı. Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna böylece ulaşmış olduk.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Cihan Yurdakul. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Program yapımcımız Aslı Boler. Ve ben Elif Güreşçi. Birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, neyde Celaleddin Biçer, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Şimdiden ellerinize, gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Bugünkü akustikname programına kemençeci Vasilaki'ye ait Kürdili Hicazkar Peşrev'in ardından bestesi Emin Ongan'a, güftesi Muzaffer Akalın'a ait Kürdili Hicazkar şarkıyı icra ettik. Bunca cebrinle gönül ülkesi virane olur, aşığın can verecek sevdiği bir tane olur. Kürdili Hicazkar makamındaki eserlerle devam ediyor programımız. Şimdi sırada güftesi Mustafa Nafiz Irmağ'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait çok güzel bir şarkı var. Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sırada güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na, bestesi Ankara Radyosu rahmetli keman sanatkarlarından bestekar Selahattin İnal'a ait Kürdili Hicazkar eser var. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar.

Ellerinize sağlık. Sırada güftesi ve bestesi Neveser Kökteş Hanımefendi'ye ait bir Kürdi lihcazkar eser daha var. Canan'dan

0: TRT Name.
1: Güfte ve beste Erol Sayan hocamıza ait çok güzel bir İstanbul şarkısı. Yine Kürdeli Cazkar son eserimiz ama. Her şeyinle güzelsin, gönüllerde esersin. Kederimsin, neşemsin, sevda yolu İstanbul.

Şimdi sırada Hüzzam eserlerimiz var. Üç ayrı birbirinden güzel şarkılar bunlar. İlki sözleri Mehmet Çınarlı'ya, bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait Hüzzam şarkı var. Öncesinde sevgili İlhami Çetik kanunu ile bizlere bir Hüzzam açışı yapacak. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Sararan dalların çizdiği dünya geçici. Ellerin böyle sokulgan, nefesin böyle yakın. Bana dünyaları vaat etse de içten bakışın, o ışık kaynağı gözlerdeki mana geçici, sararan dallarının çizdiği dünya geçici.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi sırada Selahattin Pınar'ın çok güzel bir hüzzam şarkısı var. Güftesi de Badi Nedim Ofta'ya ait. Yıllarca bana yâri füsunkâr olan eştin.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Gönüllerinize sağlık sevgili Celal. Güzel Taksim için de çok teşekkür ediyorum. Sevgili İlhami, ellerinize sağlık. Sırada son Hüzzam şarkımız var. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Cevdet Çağla'ya ait. Şu göğsüm yırtılıp baksan, dikenler hep aynı güldendir. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın bu son bölümünde Hicaz şarkılarımız var. İlk olarak güftesi eski bakanlarımızdan Sayın Yılmaz Karakoyunlu'ya, bestesi kıymetli hocamız Tevfik Soyata'ya ait bir Hicaz Uzal eser. Aşkı tattık, kimse görmez bizde hicran bir daha. Öncesinde sevgili Ertuğrul Erhan, kemanı ile bir Hicaz taksimi yapacak.

Ellerinize sağlık sevgili Ertuğrul ve kıymetli saz arkadaşlarım. Sırada Yesari Asım Arsoy'un sevilen bir caz şarkısı var. Al Gonca'yı deremedim, yar yüksekte eremedim.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım: kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, neyde Celalettin Biçer, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Aslı Boyler, ton masterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Elif Güreşçi son iki türkü ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İki Hicaz türkümüz var son olarak. İlki Pencereden Kuş Uçtu, Yandı Yürek Tutuştu, ardından Saadettin Kaynağ'ın Hicaz türküsüne bağlayacağız. Yollarına gül döktüm. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Her gün zihnimizin, kalbimizin köşesinde bekleyen anıları maziden en özel şarkılarla canlandırdığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz değerli dinleyenlerimiz. Bugün yine dinlemeye doyamadığınız o eşsiz eserlerle harika bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sabahınızı en güzel şarkılarla renklendireceğiz. Programımıza Muayyer Kürdi makamında bir Yeşilçam eseriyle başlıyoruz. Müzik Dairesi Başkanlığı'nın prodüktörlüğünde 2010 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın isimli albüme adını veren bir şarkı ve Şekip Ayhan Özışık bestelerinden oluşmuştu bu albüm. Nazan Sıvacı bizlerle birlikte olacak, Güftesi Ülke Aker'e ait eseri seslendirecek. Seni andım bu gece kulakların çınlasın, şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın.

Ayşe Tunalı 1997 yılında yayınlanmış olan Unutulmayan Şarkılar isimli albümünde yer alan beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Kürdi şarkıyla bizlerle birlikteydi. Birlikteliğimiz Kürdi makamında bir başka şarkıyla devam edecek. 80'li yılların sonlarına damga vuran, özellikle Emel Sayın ve Yüksel Uzel gibi sanatçılardan dinlemeye alışkın olduğumuz unutulmaz bir Turhan Taşan bestesi, Güfte Yalçın Belnican'a ait ve Turhan Taşan hocamızın bu sevilen şarkısını Ankara Radyosu'nun değerli sanatkarlarından Hilal Çelebi'nin icrasıyla dinliyoruz. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen

Sana aşık yalnız ben olayım sevgilim. Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücel tarafından kaleme alınan Kürdi şarkısında sanatçılarımız Mediha Şen Sancakoğlu ve Ertan Ersoylu bizlerle birlikteydi. Efendim Kürdi makamındaki şarkılarla nostaljik yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise Zekai Tunca'nın unutulmaz bir şarkısına kulak vereceğiz. Bu şarkı aynı zamanda sanatçının 2003 yılında yayınlanan Seni Aşksız Bırakmam isimli albümüne de adını veriyor. Günümüzde ise popüler sanatçılar bu şarkının nakarat namelerini kendi eserlerinde kullanmakta. Bu vesileyle genç nesiller de bu namelere aşina olmakta. Tabii ki bizim tercihimiz her zaman Zekai Bey'in sesinden dinlediğimiz o güzel icradan yanadır. Seninle tattım ben her mutluluğu. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam.

dinleyicileriyle buluşturduğu Hasretim Sana isimli albümünde yer alan Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Şerafettin Aydın'a ait Kürdeli Cazkar şarkısını seslendirdi bizler için. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Birlikteliğimize şimdi ise bu selik makamında şarkılarla devam edeceğiz. Ankara rüzgarından sonra İzmir rüzgarına kapılıyoruz ve İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Selim Öztaş'a kulak veriyoruz. Selahattin İnal'ın güftesi Şemsi Belli'ye ait şarkısında Selim Bey'e kulak veriyoruz. Gözümde özdeyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde teknik yönetmenlerimizden şairimiz sevgili Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. Bu güzel dizeler için Nihat Tuna'ya bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz ve şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Duygu yüklü anları hareketli bir şarkıyla dağıtalım diyoruz. Baki Çağlıoğlu'nun Yaven şarkısında Serap Kuzey ve Vedat Çetinkaya'ya kulak veriyoruz. Aşka gönül vermem, aşka inanmam.

Nihavend makamının zaman zaman ritmik, hareketli, zaman zaman melankolik nameleri arasında şimdi bir Osman Nihat Akın şarkısında yine ruhumuzu dinlendireceğiz. Kıymetli sanatçımız Adnan Mungan icrası ile dinleyeceğiz bu sevilen şarkıyı. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya. Benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

Karanfiller gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Bahar tadında rengarenk bir şarkıya kulak verdik. Alaaddin Şensoy'un Nihavend eserini Turgay Kızıltuğ yorumuyla dinledik. Turgay Bey'in 2009 yılında seslendirmiş olduğu kaydı sizlerle paylaştık değerli dostlar. Evet, İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Bey'in ardından şimdi Türk musikimizin duayenlerinden bir ses Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. Sanatçının bir

1971 yılında ilk kez seslendirmiş olduğu bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyeceğiz. Nihavend makamındaki bu eserin sözlerini Ergun Evren kaleme almış. Hani yosun rengi gözlerin olacaktı senin, hani düşlerime gelecektin, yağmurlu bir Nisan akşamında hani ansızın dönecektin.

Böyle kıpır kıpır bir Yeşilçam klasiği dinledik. Saadettin Ökten'e Turgut Yerkent ortak çalışmasında Medaşen Sancakoğlu bizlerle birlikteydi. Bu güzel Nihavend eserin ardından şimdi ritmimiz biraz yavaşlıyor değerli dostlarımız ve Karciğer makamında eserlerle

Ataköz, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Refik Ahmet Sevengil'e ait Karciğer şarkısını seslendirdi bizler için. Karciğer makamındaki şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor. 1981 yılında TRT Ankara Radyosu'nda profesyonel sanat yaşamına başlayan ve 2008 yılında emekli olan değerli sanatkar Nilgün Abışkı Osma bizlerle birlikte olacak şimdi de. Sanatçı Fehmi Tokay'ın güftesi Lütfi Fikret German'a ait Karciğer şarkısını seslendirecek. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül, neden inandın, nasıl aldandın gönül?

Ankara Radyosu sanatçılarından Süheyla Eren bizlerle birlikteydi. İsmet Ağa'nın Karciğer şarkısını seslendirdi sanatçımız. Kıymetli dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında şimdi ise Uşak makamındaki şarkılarla ruhumuz dinlenecek. Bir Şerif İçli bestesinde Muazzez Abaca'ya kulak vereceğiz. Çok Geceler Bekledim isimli albümünde yer alan güftesi Mesut Kaçaralp'e ait Uşak şarkıda sanatçı bize şöyle seslenecek. Hasret dolu ahım sana hüsranımı söyler. Didem'deki yaşlar ise hicranımı söyler. Bir an bile olsun seni mümkün mü unutmak? Her şey dile gelmiş, bana cananımı söyler.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı, Saadettin Kaynak'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak şarkısıyla bize seslendi. Niçin baktın bana öyle, dargın mısın durma söyle. Uşak şarkıların ruhumuzda bıraktığı güzelliklerle nostaljik yolculuğumuz devam ediyor. Efendim şimdi 2011 tarihinde kayda alınan bir eseri dinleyeceğiz. Mehmet Bitmez ve Cemil Derelioğlu imzalı bir şarkı. Kıymetli sanatçımız Sami Aksu'nun yorumuyla dinliyoruz bu şarkıyı. Mevsimlerden ilkbaharken, gönüllere aşk dolarken, bir diğer adıyla seni sordum yıldızlara.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Melahat Gülses, Yalçın Turan'ın güftesi Oktay Rıfat imzalı Uşak şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Şimdi anonim bir türkü var sırada. Dilek Türkan'dan dinleyeceğiz bu sevilen eseri. Kadife'den kesesi, kahveden gelir sesi.

Sevilen Uşak Türküsü Süleyman Saral'dan dinledik. Günümüz daha da renklendi değerli dinleyenler. Uşak türkülerin ardından, uşak şarkıların ardından şimdi Hicaz makamında eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Meda Şen Sancakoğlu bizlerle birlikte olacak. Avni Ana'nın güftesi Sedat Ergintuğ imzalı şarkısıyla bize seslenecek.

Nesrin Sipahi'nin sesiyle yine geçmişe uzandık. Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını dinledik. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken yine nostaljik kayıtlara sesiyle icrasıyla damga vuran bir sanatçı Gönül Akkor bizlerle birlikte olacak. 2006 yılında yayınlanan Ne Yaptım isimli albümde yer verilen bir Necdet Tokatlıoğlu bestesini dinliyoruz. Yalancının birine kapıldı, kandı gönül. İnandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür.

Yalancının birine kapıldı, kandı gönül, inandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür. Neşet Tokatoğlu'nun Hicaz şarkısını Gönül Akkor'un o şahane yorumuyla sunduk. Ve efendim, bugün de Türk müziğinin ölümsüz eserlerinle yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken, şimdi bir Saadettin Kaynak şarkısında Seçil Heper'i ağırlayacağız. Muhabbet bağına girdim bu gece.

Şarkıların duygu dolu dünyasında keyfi bir yolculuk gerçekleştirdik. Eskimeyen Türk musikisi nameleri yine gönlümüzde taht kurdu. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda en özel şarkılarla buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizlere bir Ferit Sıdal şarkısında İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıl

korkusu. Aman güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel sözlerine, yeşil gözlerine hep aldanmışım. Aman güzelim canım, güzelim ben sana yanmışım. Güzel sözlerine, yeşil gözlerine hep aldanmışım.